Wolfgang Amadeus Mozart'ın 39. senfonisine, Adam Fischer yönetimindeki Batı Almanya Köln Radyo Senfoni Orkestrası'nın 7 Aralık 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Topluluğun Mozart konseri, bestecinin Köhel 550 Sol Minör 40. senfonisiyle devam ediyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 40. senfonisini Edwin Fischer yönetimindeki Batı Almanya Köln Radyo Senfoni Orkestrası'nın konser kaydından dinlediniz. Topluluğun Mozart konseri, bestecinin son senfonik eseri olan Jüpiter alt başlıklı 41. senfonisiyle sona eriyor.

Mozart'ın 41. senfonisini Batı Almanya Köln Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Mozart'ın eserlerinden oluşan programımızın bu bölümü, bestecinin armonika, flüt, obua, viola ve cello için bestelediği Adagio ve Rondo ile devam ediyor. Eseri, akordeon ve yaylı çalgılar dörtlüsü düzenlemesiyle dinliyoruz.

Mozart'ın Köhel 617 Adagio ve Rondosunu akordeon ve yaylı çalgılar dörtlüsü düzenlemesiyle dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerine yer verdiğimiz programımızın bu bölümü, bestecinin Saraydan Kız Kaçırma operasından bir tenor aryasıyla sona eriyor.

Mihail Şade, Richard Brashov yönetimindeki Kanada Operası Orkestrası eşliğinde Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma Operası'ndan bir araya seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Antonio Vivaldi'nin Opus 8 Do Majör 12 numaralı keman konçertosunu, Jan Sibelius'un Opus 46 Peliz ve Melisande başlıklı oyun müziğinden bölümleri ve Johann Sebastian Bach'ın Org için 572 katalog numaralı fantezisini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Dmitri Şostakovich'in

Sakoviç ile başlıyoruz. Bestecinin 1934 yılında yakın dostu cellist Viktor Kubaski'ye ithafen kaleme aldığı Opus 40 Re Minör Cello Sonatını cellist Liv Vai ve piyanist Gretel Dodds-Eswell seslendiriyor.

Shostakovich için re minör cello sonatını cellist Livey'i ve piyanist Gretel Dotz-Esfel seslendirdi. Karol Szymanowski'nin tenor, solo, koro ve orkestra için tek bölüm halinde bestelediği ve Gecenin Şarkısı adını verdiği 3. senfonisiyle devam ediyoruz.

Şimanovski'nin Gecenin Şarkısı alt başlıklı 3. senfonisini tenor Andrzej Lampert, Bavyera Radyo Korosu ve Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 16. yüzyılın İtalyan bestecilerinden Giovanni Battista Buonaccorsi'ye ait bir eser var sırada. Le Concert Brisé topluluğu seslendiriyor.

Anne Battista Bovicelli'ye ait 1594 tarihli bir eser dinledik. Antonio Vivaldi ile devam ediyoruz. Bestecinin Opus 8 Do Majör 12 numaralı keman konçertosunu solist Fabio Biondi ve Europa Galante topluluğu seslendiriyor.

destancı Fabio Biondi ve Europa Galante topluluğu, Antonio Vivaldi'nin Opus 8 Do Majör 12 numaralı keman konçertosunu seslendirdi. 19. yüzyıl bestecilerinden Johann Peter Emilius Hartmann'ın solo piyano için iki karakteristik parçası var sırada.

Piyanist Nina Gade, Danimarkalı Hartmann ailesinin 3. kuşak bestecisi Johann Peter Emilius Hartmann'ın Opus 25 iki karakteristik parçasını seslendirdi. Jan Sibelius'un Opus 46 Peliz ve Melisande başlıklı oyun müziğinden bölümlerle devam ediyoruz.

Sibelius'un Opus 46 Peliz ve Melisande başlıklı oyun müziğinden 1. ve 8. bölümleri Kolbjørn Holte yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası seslendirdi. Johann Sebastian Bach var sırada. Bestecinin Org için 572 katalog numaralı Sol Majör Fantezisini dinliyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın 572 katalog numaralı Sol majör fantezisini org sanatçısı Thomas Ohn yorumladı. Ludwig van Beethoven'ın keman ve orkestra için Fa majör romansının viola ve piyano için düzenlenmiş bir versiyonuyla devam ediyoruz.

Beethoven'ın keman ve orkestra için Fa majör romansının Duncan Craig'e ait düzenlemesini viyolacı Giozo Mate ve piyanist Balay Şokolay'dan dinledik. Programımız Giuseppe Verdi'nin Rigoletto operasının birinci perdesinden Caro Nome başlıklı aryayla sona eriyor.

0: Giuseppe Verdi'nin Rigoletto operasından Caro Nome başlıklı aryayı soprano Ines Galante ve Letonya Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, haberleri veriyoruz. 2026 NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Genel Sekreter Mark Rutte zirvenin ardından yaptığı açıklamada NATO 3.0 vizyonunun somut sonuçlar üretmeye başladığını söyledi.

Almanya Başbakanı Merz, Avrupa'nın savunma harcamalarını artıracağını belirterek bedavacılık dönemi sona erdi dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini dünyaya bir kez daha gösteren Ankaralılara teşekkür etti.

etti. NATO-Ankara zirvemiz hayırlara vesile olsun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Trump'a ise özel olarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye

ne zorluklarının farkındayız. Dünyanın beklentisi barışa fırsat tanınmasıdır dedi. Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın savaş gölüne dönüşmesini istemediklerini belirtti. Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ifadesini kullandı. ABD ile İran arasında sahada tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu çok sayıda İran şehrine saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine karşı misilleme olduğunu söyledi. İran, saldırılara karşılık verileceğini açıkladı. Gece saatlerinde çatışmalar Körfez ülkelerine de yayıldı. Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi. ABD Başkanı Donald Trump zirvenin ardından basın açıklaması yaptı. Türkiye'ye F-35 tedariki konusunun gündemlerinde olduğunu söyleyen Trump, F-35 konusunda Erdoğan bize çok yardımcı oldu deme eğilimindeyim. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Erdoğan gerçekten büyük bir lider dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yapılan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını söyledi. Zirvenin, NATO'nun dönüşümüne dair yoğun tartışmaların sürdüğü bir dönemde düzenlendiğine dikkat çekti. Fidan, ülkemizin 22 yıl sonra NATO zirvesine yeniden ev sahipliği yapmasına imkan sağlayan stratejik vizyonu ve güçlü liderliği dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz dedi. Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Olena Zelenska, Türkiye'de misafir edilen savaş mağduru Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti. Zelenska'ya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş eşlik etti. Bakan Göktaş, savaş mağduru çocukların yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. 19 lider eşinin de katılımıyla çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Emine Erdoğan, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerine bağımsız denetime sunmalı dedi. Türkiye son bir yılda 11 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdi. İhracatın %56'sı NATO ülkelerinde yapıldı. Kilogram başı ihracat değeri ise Türkiye ortalamasının 40 katına ulaştı. Spor. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Saat 23'te başlayacak mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Johannes Brahms'ın Opus 120 2 numaralı mi bemol majör klarnet sonatından bölümler dinlediniz. Maxim Risanov ve Jakob Katznelson ikilisi seslendirdi.

Gabriel Fauré'nin 4 el piyanoya uyarlanan Dolly Suite'inden bölümler dinlediniz. Pascal Roche ve Ami Roche ikilisi seslendirdi.

Franz Schubert'in 803 sayılı Fa majör nefesli ve yaylı çalgılar için sekizlisinden bölümler dinlediniz. Mullova sekizlisi seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

0: odadan ezgiler.
1: Günaydın sevgili Radyo 3 dinleyenleri. TRT Radyo 3'te Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Odadan Ezgiler programıyla sizlerleyiz. Ben Taner Efe Çatı. Sadece oda müziklerine yer verdiğimiz bir saat sürecek olan programımızda siz değerli dinleyenlerimize oda müziğinin büyülü dünyasında çıkacağınız müzikal yolculukta keyifli dakikalar diliyoruz. Bu programımızda oda müziği türündeki eserlerine yer verdiğimiz sanatçımız Johann Gottlieb Graun.
2: Radyo 3.
1: Johann Gottlieb Graun 1702 yılında Saksonya'nın küçük bir kasabası olan Warenbrück'te dünyaya gelir. Müzisyen 3 kardeşin ortancası olan Graun 1713'te Dresden'deki Kreuzschule'ye kaydolur. Dönemin en önemli müzik merkezlerinden biri olan bu kurumda genel eğitimin yanı sıra müzikal bir eğitim de alan

Brown, Kreutz Kilisesi korosunda şan çalışmalarına başlar ve Dresden Sarayı'nın köklü müzik geleneğiyle erken yaşta tanışır. Buradaki eğitimi sırasında dönemin önde gelen keman sanatçısı Johann Georg Pisendel'den keman dersleri alır. Sanatçının 19 numaralı Do minör trio sonatını dinliyoruz. Eseri Les Amis de Philippe Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Johann Gottlieb Graun'un 19 numaralı Do minör trio sonatını dinlediniz. Eseri Les Amis de Philippe Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Pisendel'in öğrencisi olarak biçimlenen Graun, sonrasında İtalya'ya giderek Padova'da dönemin en saygın keman virtüözlerinden Giuseppe Tartini'nin yanında çalışmalarını sürdürür. Bu iki virtüözden edindiği köklü teknik birikim, onun hem icracı hem de besteci kimliğinin temelini oluşturur. Leipzig Üniversitesi'nde entelektüel çevresini genişlettikten sonra 1726'da Merseburg'a baş kemancı olarak atanan Graun, buradaki görevi sırasında Johann Sebastian Bach'ın en büyük oğlu Wilhelm Friedemann Bach'a keman dersleri verir. Sanatçının 23 numaralı Re majör trio sonatını dinliyoruz. Eseri Les Amis de Philippe Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

0: Johann Gottlieb Graun'un 23 numaralı Re majör triyo sonatını dinlediniz. Eseri Les Amis de Philippe Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Merseburg'daki görevinin ardından kısa bir süre sonra Hessen Kassel'de bulunan A. Rosen Sarayı'nda çalışan Graun, 1732'de Prusya veliahtı Prens Friedrich'in saray orkestrasına baş kemancı olarak katılır. Prens'in ikametgahının Ruppin'den Rheinsberg'e, oradan da Berlin'e taşınmasıyla birlikte Graun da bu yolculuğa eşlik eder. Friedrich 1740'ta tahta çıkıp Berlin Devlet Operası'nı kurduğunda, kardeşi Karl Heinrich Graun'un müzik direktörü olarak yönettiği bu kurumda Johann Gottlieb operanın baş kemancısı ve saray müzisyeni unvanlarını üstlenir. Besteci bu görevini yaşamının sonuna dek sürdürür. Sanatçının 27 numaralı Mi majör triyo sonatını dinliyoruz. Eseri Les Amis de Philippe Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Johann Gottlieb Graun'un 27 numaralı Mi majör triyo sonatını dinlediniz. Eseri Les Amis de Philippe Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Graun, besteci kimliği itibarıyla ağırlıklı olarak enstrümantal müzik alanında öne çıkar. Yaklaşık 80 konçerto, 95 senfoni, 17 Fransız uvertürü ve 175 civarında triyo sonatından oluşan geniş külliyatı, barok dönemle klasik dönem arasındaki geçiş evresinin karakteristik niteliklerini yansıtır. Keman konçertolarında 1730'lardan itibaren geliştirdiği biçimsel model, sonraki besteciler için normatif bir referans işlevi görür. Ünlü müzik tarihçisi

Charles Burney, onun için çağının en büyük keman virtüözlerinden biri ve kuşkusuz birinci sınıf bir besteci nitelendirmesini kullanır. Sevgili Odadan Ezgiler dinleyenleri, bu programımızda size son olarak Johann Gottlieb Graun'un 92 numaralı Si minör triyo sonatını dinletiyoruz. Eseri Les Amis de Philippe Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Johann Gottlieb Graun'un 92 numaralı Si minör trio sonatını dinlediniz. Eseri Les Amis de Philippe Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Taner Efe Çatı. Teknik yapımda Ufuk Bakır. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ama dans eden melodiler durmak bilmiyor. Yeter ki duymaya çalışın odadaki ezgileri. Notaların armonisi hiç bitmiyor. Müzik dolu günler diliyoruz. Haftaya Perşembe aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

1781 yılının Noel arifesinde gri bir gökyüzünden Viyana sokaklarına lapa lapa kar yağıyordu. Şehirdeki insanlar şöminelerinin başında ısınırken Salzburg'daki işinden ayrılıp birkaç ay önce Viyana'ya yerleşmiş olan Wolfgang Amadeus Mozart'a İmparator 2. Joseph'ten heyecan verici bir davet ulaştı. O akşam sarayda Rus Büyük Dükü onuruna düzenlenecek gecede sahne alması isteniyordu. Her zamanki gibi şık kıyafetleri ve kılıcıyla faytona binen Mozart, saraya doğru yola çıktığında kendisini bekleyen sürprizden tamamen habersizdi. İmparator, dönemin dünyaca ünlü İtalyan virtüözü, kendisinden sadece 4 yaş büyük olan ve Avrupa'yı kasıp kavuran Muzio Clementi'yi de aynı geceye davet etmişti. ...24 Aralık 1781 günü Viyana'dayız. Hofburg Sarayı'nın İmparatorluk Daireleri kanadındaki müzik odasından içeri adım attığımızda bizi bal mumu ve parfümlü pudra kokan bir salon karşılıyor. Kadife halıların üzerinde sessizce ilerlerken odanın merkezindeki iki piyanoforteyi ve etrafındaki soylu kalabalığı fark ediyoruz. İmparator 2. Joseph o akşamki özel konuklarıyla birlikte salonun baş köşesinde oturuyor. Ortam her ne kadar resmi görünse de havada meraklı bir fısıltı dolaşıyor. Bu fısıltıların odağındaki isimler, gelecekte Rus İmparatoru 1. Pavel olacak olan Büyük Dük ve eşi Maria Feodorovna. Severni Kontu ve Kontesi takma adıyla Avrupa'yı gezerken yolları Viyana'ya düşen bu çifte elbette herkesin bildiği bu gizli ünvanla hitap ediliyor. İmparator 2. Joseph'in sarayında asil çift onuruna düzenlenen resepsiyon, az sonra müzik tarihinin efsanevi düellolarından birine ev sahipliği yapacak.

İmparator tarafından resepsiyona davet edilen İtalyan besteci Muzio Clementi'nin de Mozart gibi düello planından haberi yoktu. Dönemin büyük saygı gören sanatçısı o günlerde John Broadwood'un piyanofortelerini tanıtmak üzere Londra'dan çıktığı Avrupa turnesinin Viyana durağında.

Clementine'in Mozart hakkındaki ilk izlenimine kulak verelim. İmparatorun müzik odasına girdiğimde onu imparatorun odacılarından biri sanmıştım. Ancak sohbetimize daha yeni başlamıştık ki kısa sürede birbirimizi Mozart ve Clementi olarak tanıdık. Hikayeyi buradan

Sonrasında Mozart devralıyor. Clementi ile birbirimize yeterince iltifat ettikten sonra imparator ilk olarak Clementi'nin çalmasını buyurdu. Clementi Romalı olduğu için imparator, "Hadi Katolik kilisesini bir dinleyelim," dedi. Clementi doğaçlama yaptı ve bir sonat çaldı.

Clemente uzmanlık alanı olan benzeri görülmemiş bir güçle icra ettiği paralel oktavlar ve üçlülerle bezeli doğaçlamasının ardından ve tahminen Opus 24 2 numaralı si bemol majör sonatı çalarak herkesi büyülemişti. Kendisine sunulan daha hafif mekanizmalı Viyana piyanofortesinde sergileyebildiği virtüözlükten büyük bir keyif almış olmalıydı.

Mutio Clementi'nin 24 Aralık 1781 günü Viyana'da İmparatorun müzik odasında çaldığı tahmin edilen Opus 24 2 numaralı sonatını dinledik. Howard Shelley seslendirdi. Bu akıcı, parıltılı ve virtüöz eserin ardından sıra Mozart'a gelmişti. Şöyle yazıyor Mozart: İmparator bana, "Alon, hadi başla bakalım," dedi. Ben de sıram gelince doğaçlama yaptım ve bazı varyasyonlar çaldım. Mozart'ın bahsettiği bu varyasyonlar, imparator veya konuklardan biri tarafından kendisine sunulan bir tema üzerine anlık olarak doğaçlanmıştı. Bu tema, Fransız besteci Grétry tarafından 1776'da bestelenen Samani Düğünü operasındandı. Birkaç gün sonra Mozart, o gece doğaçladığı şeyin birebir aynısı olmasa bile çok yakın bir kopyası olan eseri kağıda dökmüştü.

İtalyan müzisyenlerine kayıyordu. Büyük Düşes, İmparator 2. Joseph'le gizli bir iddiaya girmişti. Düşes düelloyu İtalyan virtüöz Clementi'nin kazanacağına dair bahse girerken, İmparator ise parasını Mozart'a yatırmıştı.

Mozart'ın Köhel 311 Re majör piyano sonatından dinlediğimiz bölümü Mitsiko Uchida seslendirdi. Mozart, Grétry varyasyonlarını bitirir bitirmez Büyük Düşes öne çıktı. O dönem Rusya'da saray orkestrası şefi olan Paisiello'nun bazı sonatlarını ortaya çıkardı. Mozart o anı şöyle yazacaktı. Büyük Düşes, Paisiello'ya ait adamın kendi el yazısıyla neredeyse okunaksız bir şekilde yazılmıştı.

yazılmış bazı sonatlar ortaya çıkardı. Bunların allegro kısımlarını deşifre ederek çalmak zorunda kaldım. Benden sonra da Clementi, Andante ve Rondo bölümlerini deşifre etti. Çok sağlam bir kaynaktan öğrendiğime göre, imparator benden son derece memnun kalmış.

Duello, iki icracının birer Paisiello teması seçip üzerine doğaçlama yapmasıyla sona ermişti. Aralık 1781 akşamı İmparator 2. Joseph'in birbirinden habersiz olarak Hofburg Sarayı'na davet ettiği Mozart ve Clementi'nin sürpriz düellosu berabere ilan edilmişti. İmparator ve Düşes girdikleri 100 dükatlık iddia parasını Mozart ve Clementi arasında bölüştürdü. İmparator kendi 50 dükatını Mozart'a ikram ederken Büyük Düşes de 50 dükatı Clementi'ye verdi. Mozart'ın Graben'de kiraladığı apartman dairesinin yıllık kirası yaklaşık 300 ile 400 dükat arasındaydı. Yani imparatorun o gece verdiği 50 dükatlık ödül Mozart'ın neredeyse 1,5-2 aylık ev kirasını tek seferde karşılamaya yetiyordu. Genç besteci için hiç de fena bir Noel hediyesi sayılmazdı. Şüphesiz Clementi de Viyana'da habersiz yakalandığı bu ateşten imtihanı sağ salim atlattığı için rahatlamıştı. Zaten düellonun tarafları arasında kesinlikle çok daha kibar olan oydu. Ve Mozart'ın çalışından büyülendiğini şöyle dile getirmişti. O güne kadar hiç kimsenin bu kadar içten ve zarif çaldığını duymamıştım.

Clementine'in Opus 47 bir numaralı kapriçosundan dinlediğimiz bölümü Howard Shelley seslendirdi. Mozart ise Clementine'ye karşı pek nazik değildi. Duello'dan birkaç hafta sonra şöyle yazacaktı. Clementine mükemmel bir piyanist ama hepsi bu. Sahili çok akıcı. En parlak pasajları, oktavlar ve üçlüler. Bunun dışında bir kuruşluk bile estetik beğenisi veya hissi yok. O sadece bir mekanikçi. Tüm İtalyanlar gibi bir şarlatan. Bir parçaya presto yazıyor ama sadece allegro çalıyor. Yine de Mozart'ın Clementine'in virtüözitesinden etkilenmediği söylenemez. Zira 10 yıl sonra Clementine'in o akşam çaldığı sonatın açılış temasını Sihirli Flüt Uvertürü için ödünç almıştır. Yıllar sonra Clementi, ömrünün son demlerinde piyanonun babası olarak anılan bir deve dönüştüğünde Mozart'ın kendisini küçümseyen eski mektuplarını okumuştu. Muhtemelen yüzünde muzip bir gülümsemeyle vaktiyle yazdığı melodinin bir efsanenin elinde ölümsüz bir başyapıta dönüşmüş olmasının gururunu yaşadı.

Mozart'ın Sihirli Flüt Operası uvertürünü dinledik. İngiliz barok solistlerini John Elliot Gardiner yönetiyordu. 25 yaşındaki Mozart ve 29 yaşındaki Clementi'nin ustalıklarını sergilediği müzik odasından ayrılıp zaman makinemizin penceresinden 1781 yılının dünyasına baktığımızda Alman filozof Immanuel Kant'ın başyapıtı Saf Aklın Eleştirisini Riga'da yayınladığını görüyoruz. 19 Ekim 1781'de George Washington komutasındaki Amerikan ordusu ve Fransız müttefikleri Yorktown'da İngiliz General Cornwallis'i teslim almış, bu zafer Büyük Britanya'nın yeni kıtadaki hakimiyetine son darbeyi vurmuştu. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık yolu açılıyordu. Mozart ve Clementi'yi Aralık sonunda sürpriz bir düelloya davet eden İmparator 2. Joseph, 2 ay önce çıkardığı

gerçek entelektüel ve vizyoner hocaydı. Beethoven kısa süre sonra Neefe'nin yanında Saray Kilisesi'nin orkçu yardımcısı olarak çalışmaya başlayacaktı. Değerli zaman yolcuları, bu sabah 1781 yılı Viyana'sına yaptığımız yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Gelecek Perşembe saat 10'da 1800 yılına yapacağımız sefere hepiniz davetlisiniz. Yine Viyana'ya gideceğiz ve bu kez Beethoven'ın tarafı olduğu bir başka müzikal düelloya tanıklık yapacağız. Daha önce yayınlanmış programları TRT Dinle uygulamasının podcast sayfasında dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Yaylı Çalgılar Dünyası. Hazırlayan ve sunan Beste Tıknaz Modir.
1: Merhaba değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri. Yaylı Çalgılar Dünyası'nın büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz programımıza hoş geldiniz. Programın yapımında ve yayında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Zahide Ağır ile birlikte Yaylı Çalgılar Dünyası programında her perşembe saat 11'de TRT Radyo 3'te bir saat boyunca sizlerleyiz. Yaylı Çalgılar Dünyası programında bugün İngiliz besteci Edward Elgar'ın keman konçertosuna yer veriyoruz. Edward Elgar'ın Si minör 61 numaralı keman konçertosu en uzun orkestra eserlerinden biridir ve popüler başarıya ulaşan son eseridir. Konçerto 1910 yılında Londra'da bestecinin yönetiminde premierini gerçekleştiren kemancı Fritz Kreisler için bestelenmiştir. Gramofon Company'nin Kreisler ve Elgar için eseri kaydetme planları gerçekleşemediği için 1932'de o zaman genç kemancı olan Yehudi Menuhin ile bugün dinleyeceğimiz kayıt gerçekleşmiştir. Elgar'ın müziği 20. yüzyılın ortalarında moda olmaktan çıkmış ve konçertonun keman repertuarındaki en zor eserlerden biri olarak ünü artmış olsa da yine de tanınmış kemancılar tarafından programlanmaya ve çalınmaya devam etmiştir. 20. yüzyılın sonuna gelindiğinde Elgar'ın müziği yeniden seslendirilmeye başlamış, konçertonun 20'den fazla kaydı yapılmıştır. 2010 yılında konçertonun 100. yıl performansları klasik müzik dünyasında dünya çapında büyük ses getiren bir olay olarak pek çok kemancı tarafından sıklandı.

çoğunlukla seslendirilmiştir. Elgar 1890 yılında bir keman konçertosu üzerinden çalışmaya başlamış, ancak eseri beğenmediği için el yazmalarını imha etmiştir. 1907'de eserlerine, özellikle de Grancius'un Rüyası eserine hayran olan kemancı Fritz Kreisler, ondan bir keman konçertosu yazmasını istemiştir. Kreisler bir İngiliz gazetesine Elgar ile ilgili şunları söylemiştir: "Yaşayan en büyük besteci olarak kimi gördüğümü bilmek istiyorsanız tereddüt etmeden Elgar derim. Bunu kimseyi memnun etmek için söylemiyorum. Bu benim kendi kanaatim. Onu idollerim Beethoven ve Brahms ile aynı seviyeye koyuyorum. Aynı aristokrat aileden geliyor. Onun icadı, orkestrasyonu, armonisi, ihtişamı harika. Hepsi saf, doğal müzik. Keşke Elgar keman için bir şeyler yazsa." İşte Kreisler'in bu söylemlerinden sonra Elgar keman konçertosunu bestelemeye başlar. Londra Klarinet Filarmoni Derneği konçertoyu 1909'da resmen sipariş eder. Elgar kendisi de bir kemancı olmasına rağmen konçertoyu yazarken teknik tavsiye için Londra Senfoni Orkestrası'nın lideri Billy Reed'e başvurur. Reed, Elgar'a teknik pasajlar konusunda yardımcı olur. Elgar memnun olana kadar pasajları tekrar tekrar çalar. Kreisler de ayrıca solo bölümü daha parlak hale getirmek ve daha çalınabilir kılmak için önerilerde bulunur. Fritz Kreisler, yani konçertonun ithaf edildiği kişi, premieri 10 Kasım 1910'da Kraliyet Filarmoni Derneği konserinde gerçekleştirir. Elgar orkestrayı yönetirken Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde Fritz Kreisler eseri seslendirmiştir. Reed daha sonra bu performansla ilgili olarak "konçerto tam bir zaferdi, konser parlak ve unutulmaz bir olaydı" diye anlatmıştır. Konçertonun etkisi o kadar büyük olmuştur ki Kreisler'in rakibi olan Eugène Ysaÿe eseri baştan sona incelemek için Elgar ile çok fazla zaman geçirmiştir. Konçerto Elgar'ın son büyük popüler eseridir. Daha sonraki büyük ölçekli eserleri ne 2. senfonisi, ne Falstaff, ne de cello konçertosu bu konçertonun popülaritesine ulaşamamıştır. Elgar'ın müziğinin modasının geçmiş olduğu 1950'lerde bile konçerto konser programlarında sık sık yer almıştır. Şimdi Elgar'ın keman konçertosunu Londra Senfoni Orkestrası ve Yehudi Menuhin'in 1932 yılında gerçekleştirdikleri kayıttan dinleyeceğiz. Eser 3 bölümden oluşuyor.

Edward Elgar'ın keman konçertosunu bestecinin yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası ve Yehudi Menuhin yorumu ile 1932 yılında gerçekleştirdikleri tarihi öneme sahip kayıttan dinledik. Programımızı kapatırken Elgar'ın keman ve piyano için Opus 1 numaralı romansını Marat Bizengaliov ve Benjamin Fritz

yorumuyla dinliyoruz. Müziğin bülletinlerinde seyahat ettiğimiz TRT İstanbul Radyosu yapımı Radyo 3 programı Yel Çalgılar Dünyası adlı bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programımızın yapımında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Zahide Ağıreli ile birlikte sizlere müzik dolu büyülü bir hafta dilerken Yel Çalgılar Dünyası programında haftaya Perşembe saat 11'de görüşmek üzere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

yeni klasik müziğin öncüleri ve sınırlarını yeniden çizen bestecileri. Beste Su Bayramoğlu, klasik müziğin mirası, kültürü ve donanımının izinde 21. yüzyılda bestelenen ve köklerinin sınırlarını zorlayan neoklasik müzik türünün taze ve kült örneklerini sunuyor. Metamorfoz her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Amerikan Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Amerikan Başkanı, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildenhall hava üssünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı, dedi. 2026 NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık, dedi. Erdoğan, NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. Amerikan Başkanı Trump'a ise özel olarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların büyük ölçüde kalktığını vurguladı. Böyle bir sıkıntımız yok, ifadesini kullandı. NATO zirvesi sonrası basın toplantısında konuşan Erdoğan, bir sıkıntı anında Sayın Trump'ı aradığımızda bize 24 saat içinde döner açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin beklentisinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmak için girişimde bulunduğunu, NATO müttefik hukukuna uygun adımlar beklediğini ifade etti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, NATO zirvesinin Türkiye açısından önemli bir başarı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Destici, NATO sonuç bildirisinin Türkiye'nin stratejik ağırlığını gösterdiğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO-Ankara zirvesiyle ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bakan Çiftçi, zirve önlemleri kapsamında nasıl bir çalışma yürütüldüğünü anlattı. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da uygulanan güvenlik ve trafik tedbirleri sona erdi. Kızılay, Konya yolu ve Eskişehir yolu gibi ana güzergahlar yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı. İşkur istihdamı desteklemeyi sürdürüyor. Yılın ilk 6 ayında 723 binden fazla kişi işe yerleştirildi. 1 milyon 200 binden fazla açık iş tespit edildi. Yapay zeka geliştiren ve kullanan girişimcilere 5 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB yapay zeka kredi programı başvurularını başlattıklarını duyurdu. Amerika ile İran arasında sahada tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu çok sayıda İran şehrine saldırılar düzenledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. İran da Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldı. Washington yönetimi Suriye'yi terörizmi destekleyen devlet statüsünden çıkarıyor. Açıklama Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio, Başkan Trump, Suriye'nin terörü destekleyen devlet statüsünü kaldırma niyetini Kongre'ye bildirdi, ifadelerini kullandı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu adımın iki ülke arasında diyalog ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin seyrinde önemli bir gelişme olduğunu belirtildi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Moskova yönetimi Ukrayna kentlerini vurdu, 9 Ukraynalı hayatını kaybetti. Ukrayna'da dronlarla Rus tanker ve enerji tesislerine hedef aldı.
1: Spor.
0: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta Fransa

Radyo 3. Hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

Dünyanın öbür ucunda, öbür yarım kürede kilometrelerce uzaktayız. Dili, kültürü, müziği, tarihi çok başka ama bir o kadar da bize yakın topraklarda. TRT Radyo 3'tesiniz. Bizler Ebru Baldezgahçı Aybeniz Ece Uçan, Atlas Okyanusu'nun öte yanına, Güney Amerika'ya, güneyde bir yere gidiyoruz. Bazı ülkeleri haritadan tanırsınız.

bir samba okulunun yüzlerce davulu. Bazen de gece yarısı Rio'da bir apartmanın açık penceresinden gelen usul usul bir şarkı. Bugün güneyde bir yerde rotamız Brezilya. Gitar ve perküsyon virtüözü Brezilya'nın en yaratıcı müzisyenlerinden biri Celso Machado. Geleneksel müziği dünyadaki diğer seslerle ve enstrümanlarla bir araya getirmekten korkmamış, cesur bir müzisyen aynı zamanda. Şarkısı Despedida.

Bir tarafta savaşlar, işgaller varken bütün dünya bir süredir aynı saatlerde aynı ekranda birleşiyor. Orada başka türlü bir mücadele yaşanıyor. Futbol. Dünya Kupası devam ediyor ve hepimizde çocuksu bir heyecan yaratıyor. Güneyde Bir Yer programından sebep, milli takımımızdan sonra Güney Amerikalı takımlar için yükseliyor heyecanımız. Bugün, geçen pazar akşamı son 16 turunda elenen Brezilya'yı seçmemiz o yüzden. Hem Brezilya'nın müziğini dinleyeceğiz, hem de Güney Amerika için futbolun anlamını Uruguaylı yazar Eduardo Galeano'nun satırlarında arayacağız. Kendisi de küçükken futbolcu olmak isteyen Galeano, bize Güney Amerika'nın sırlarını ve hazinelerini açan en güçlü yazarlardan biri zira. Jorge Ben Hor'dan Afrika ritimlerinin hissedildiği hareketli bir şarkı dinleyelim. İsmi de ilginç, Un Baba Rauma.

Cuba'dan Bossa Nova'ya, Brezilya'nın dünyaya armağan ettiği büyük seslere uzanıyoruz bugün. Yüzyıllar boyunca halkların ve kültürlerin birbirine böyle karışması, hep bir iletişim içinde olması, bu rengarenk ülkenin müziğinin de bu denli zengin olmasına yol açmış. Brezilya'da müzik çok büyük bir iş kolu, hatta bir endüstri. Dünyanın 6. büyük müzik marketi Brezilya. Bilinen bir isim Gilberto Gil söylüyor. Queremos Guerra.

bir spor değildi. Futbol, Latin Amerika'nın tarihi, sınıf ilişkileri, sömürgecilik, diktatörlükler, çocukluk, hafıza ve şiirle iç içe geçmiş bir anlatıydı. Bu yüzden onun futbol yazıları spor yazarlığından çok edebiyat ve deneme geleneğine yakın. En yoğun biçimde futbol üzerine yazdığı eser Gölgede ve Güneşte Futboldur. Bunun dışında çeşitli denemelerinde ve röportajlarında da futbola sık sık döner. Galeano'ya göre herkes futbola önce bir çocuk olarak aşık olur. Profesyonellik, para, medya, başarı bunların hepsi sonradan gelir. Asıl futbolsa tozlu sokakta oynanan, ayakkabısız, kurağısız, saat tutulmadan oynanan futboldur. O sık sık içimizdeki çocuktan söz eder. Çünkü tribündeki yetişkin bile gol olduğunda yeniden çocuğa dönüşür. Zaka Baleiro, Suriye'den Brezilya'ya göç etmiş bir ailenin üçüncü kuşağı. Şarkısı Esas Emoçoes.

Samba. Bugün dünyanın en mutlu müziği gibi görünüyor ama doğduğu yer pek de mutlu değil. Yüzyılın sonunda köleliğin kaldırılmasıyla özgür kalan Afrikalılar Rio de Janeiro'nun yoksul mahallelerine yerleşir. Yanlarında getirdikleri şey yalnızca birkaç eşya değildir. Davulları, inançları, dansları ve ritimleri de beraberlerinde gelir. İşte samba böyle doğar. Sadece bir eğlence değil, hayatta kalma biçimidir. Aynı futbol gibi. Clara Nunes, 70'lerin en ünlü samba şarkıcılarından biri. Pek çok Brezilyalı gibi Clara'nın da hem Afrikalı hem Avrupalı kökleri var. Hayatı ve müziğiyle Brezilya'nın ruhunu tam olarak yansıtan bir sanatçı.

Galeano futbolu sanat olarak görür. Ona göre bazı oyuncular gol atmaz, resim yapar, dans eder, müzik üretir. Bu yüzden yazılarında futbolcuları istatistiklerle değil hareketleriyle anlatır. Örneğin bir çalımı anlatırken onu bale ya da tango ile karşılaştırır. Belki de samba ile. Yine bir kadın şarkıcı, bir sambista, Margaret Menezes. Müziğinde sık sık Afrika ritimleri ve regalarını duyuyoruz. Önemli samba şarkıcılarından ve popüler Brezilya müziğinin temsilcilerinden biri. Güçlü sesiyle söyleyeceği şarkı Um Canto Pra Subir.

Rio denince akla hemen karnaval gelir. Ama karnaval aslında yalnızca birkaç günlük gösteri değildir. Yıl boyunca çalışan samba okulları vardır. Her okul yüzlerce müzisyen, dansçı, besteci, kostüm tasarımcısıyla küçük bir sanat akademisi gibidir ya da büyük bir takım gibi. Ve her yıl yepyeni bir hikaye anlatırlar.

0: güneyde bir yerden sesler dinlemeye devam ediyoruz.
1: Futbol ve kapitalizm. Belki de Galeano'nun en sert eleştirisi budur. Ona göre modern futbol, oyuncudan çok reklamı, seyirciden çok müşteriyi, kulüpten çok şirketi önemsemeye başlamıştır. Ünlü düşüncelerinden biri özetle şöyledir. Eskiden oyun için iş vardı, şimdi iş için oyun var.

1950'lerin sonu, Rio'nun güney sahilleri, genç insanlar, apartman dairelerinde küçük buluşmalar, caz dinliyorlar, Debussy dinliyorlar, samba söylüyorlar. Ve bir gün bu üç dünyanın birleşmesiyle yepyeni bir müzik doğuyor. Bossa Nova. Brezilya kökenli bir müzik ve dans türü. Brezilyalı müzisyen João Gilberto tarafından ilk kez 1958 yılında Chega de Saudade adlı parçayla başladığı düşünülüyor. Bu ilk parçanın müziği Antonio Carlos Jobim'e, sözleri Vinicius de Moraes'e ait. Şimdi bu türü başlatan o şarkıyı Chega de Saudade'ı dinleyelim.

Galeano için tribün yalnızca seyirci değildir. Bir tiyatrodur. Her tribünün kendine ait dili vardır. Şarkıları, mitolojisi, ritüelleri vardır. Tribünler toplumun küçük bir modeli gibidir. Gölgede ve güneşte futboldan bir alıntı. Topun da kendine göre kararsızlıkları vardır. Bazen havada fikir ve yön değiştirip kaleye girmez. Top çok alıngandır. Ona ne kötü davranmalarına ne de hınçla vurmalarına tahammülü vardır. Onu okşamalarını, öpmelerini, göğüslerinde ya da ayaklarında uyutmalarını ister. Çok gururlu, belki de kibirlidir ama haksız da değildir doğrusu. Çok iyi bilir ki şevkle yükseldiği zaman birçok gönüle mutluluk verir, yanlış bir şekilde düştüğünde ise birçok insanın kalbi kırılır.

müziği, belki de dünyanın en büyük sentezi. Afrika, Portekiz, yerel halkların ezgileri, Avrupa klasik müziği, Amerikan cazı hepsi aynı nehirde buluşuyor. Bu yüzden Brezilya müziğini dinlediğinizde yalnızca bir ülkeyi değil, bir kıtayı, bir tarihi ve milyonlarca insanın hikayesini duyarsınız. Biz bugün yalnızca kapısını araladık, biraz da futboldan bahsettik. Dünya Kupası tüm heyecanıyla sürüyor. Dileyelim oyunda da, hayatta da iyiler kazansın.

0: gündeliği donduran, alıp uzak bir yere götüren sesler vardır. Atlas Okyanusu'nun karşı kıyısından, bize göre dünyanın öbür ucundan çıkmış bu müzikler, varlık sebebi olan duyguları sesiyle tüm dünyaya taşıyor. Müzik, nereden seslenirse seslensin, ruhumuza dokunuyor. Ebru Baldezgahçı, Aybeniz Ece Uçan, haftaya güneyde başka bir yerde, başka öykülerde, başka şarkılarda.
1: Hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

Eskiden yeniye. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Eskiden Yeniye başladı. Program yapımcınız Gül Karaman, teknik yapımda Semahat Şallı, Necmiye Şahin ve ben Hafize Okan, bizimle aynı frekansta buluşan klasik müzik dostlarına merhaba. İşlerin yoğunlaştığı, kafaların hafiften öne düştüğü o meşhur öğle saatindeyiz. Ama merak etmeyin, önümüzdeki bir saat boyunca sizi masalarınızdan alıp Avusturya'nın o meşhur erken yaz meltemine, Schönbrunn Sarayı'nın muazzam bahçelerine götürüyoruz. Bugün taze biten Viyana Filarmoni Orkestrası'nın 2026 yaz gecesi konseri var. Şimdi arkaya yaslanın çünkü bu yılki yaz gecesi konseri kelimenin tam anlamıyla bir türler arası barış zirvesi gibi. Orkestra öyle bir repertuar seçmiş ki opera eleştirmenleri hayretle gözlüklerini silerken popüler kültür meraklıları arkada tempo tutuyor. Schönbrunn Sarayı'nın büyüleyici barok bahçelerinde halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen bu açık hava konserinde İtalyan şef Lorenzo Viotti ilk kez orkestranın yönetimini üstlendi. Galli ünlü bas bariton Sir Bryn Terfel ise solist olarak sahnedeydi. 19 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşen dünyaca ünlü bu geleneksel konser, Franz von Suppé'nin hareketli ve coşkulu hafif süvari uvertürüyle başlıyor.

Şef Lorenzo Viotti yönetiminde Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan Franz von Suppé'nin Hafif Süvari Operetinin uvertürünü sunduk. Viyana Filarmoni Orkestrası'nın geleneksel yaz gecesi konserinde bu yıl podyumda ilk kez bir isim vardı, Lorenzo Viotti. Genç, dinamik ve kabul edelim, fazlasıyla karizmatik. Orkestrayı öyle bir enerjiyle yönetti ki eleştirmenler konser sonrası çıkan yazılarda, Viyana Filarmoni her zamanki gibi kusursuzdu ama Viotti onlara adeta bir gençlik aşısı yaptı diye not düştüler. Suppé'nin Hafif Süvari Operetinden uvertür bu girişe uygun bir eser olmuş değil mi? Podyumda bir gençlik aşısı ve sahnede bir dev, orkestra şefi Lorenzo Viotti ve Viyana Filarmoni, opera dünyasının yaşayan efsanesi, Galli bas bariton Sir Brin Terfel'e eşlik etti.

0: Terfel sahneye çıktığı an o barok bahçeyi tek bir jestiyle titretti. Sanatçı sadece karanlık ve karakteristik karakterlerin aryalarında söylemiyor, resmen o karakterleri geceye katıyordu. Kayıtlarına bakarsanız Terfel'in canlandırdığı karakterlerin hepsi karanlık ve kurnaz tiplerdir. Bu konserde bunu bir kez daha sergiliyor. Gelin o karanlık karakterlerin ilkiyle başlayalım. İtalyan besteci Arrigo Boito'nun Mefistofeles operasından şeytanın meşhur meydan okuma aryası. Son lo spirito che nega. Yani ben her şeyi inkar eden ruhum. Terfel'in o meşhur ıslık çalma sahnesindeki performansı, Schönbrunn'daki 100 bin kişiye aynı anda küçük bir ürperti yaşatmış olabilir. Sir Brin Terfel, şeytanlıktan bir anda Verdi'nin kurnaz, tombul ve sevimli çapkını Falstaff'a geçiş yapıyor sanatçı. Ehi Paccio aryasında, o kütüphanelerde tozlu raflarda duran 19. yüzyıl İtalyan operasının neşesi, açık havanın hafif rüzgarıyla birleşiyor, sizlere ulaşıyor. Eleştirmenlerin ortak kararı şu: Terfel, Wagner söylerken ne kadar görkemli bir tanrı Wotan'sa, Falstaff okurken de o kadar kusursuz bir fani. Bu iki arya arasında orkestradan Giacomo Puccini'nin dramatik Manon Lescaut operasının intermezzosunu dinliyoruz.
1: Sono spirito che nega sempre tutto l'astro e fiore.

Şef Lorenzo Viotti yönetiminde Viyana Filarmoni Orkestrası bas bariton Sir Brin Terfel'e eşlik etti. Sanatçı Arrigo Boito, Giacomo Puccini ve Giuseppe Verdi'nin eserlerini seslendirdi. TRT Radyo 3'te eskiden yeniye de 19 Haziran 2026 akşamı Viyana Filarmoni Orkestrası'nın geleneksel yaz konserini dinlemeye devam ediyoruz. Konser programı sadece operadan ibaret değildi sevgili dinleyiciler. Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin Fındık Kıran Balesi'nden Rus dansı Trepak'la akşam hareketlenirken arada öyle lirik, öyle naif inciler de vardı ki. Örneğin Amerikalı kadın besteci Florence Price'ın Adoration eseri. Dünya müzik repertuarının son yıllarda yeniden keşfettiği bu derin manevi huzur veren melodi, Elaine Fine'ın orkestrasyonuyla adeta Schönbrunn Sarayı'ndaki çiçeklere can suyu oldu. Erich Wolfgang Korngold'un oğul Johann Strauss melodilerine saygı duruşu niteliğindeki Viyana Filarmoni tarafından ilk kez seslendirilen Strauss-Siyana Suite'i Polka Mazurka Vals'le sizleri dansa davet ediyor.

Şef Lorenzo Viotti yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası Tchaikovsky'nin, Florence Price'ın ve Erich Wolfgang Korngold'un eserlerini seslendirdi. Viyana Filarmoni Orkestrası'nın 2026 Geleneksel Yaz Akşamı konserinde bir de Richard Wagner'in Das Rheingold operasından Wotan'ın Walhall Kalesi'ne giriş sahnesi vardı. Abendliche Strat der Sonne Auge, Viyana'nın o meşhur akşamüstü güneşi batarken bu eserin çalınması tesadüf müydü sizce? Viotti'nin zamanlaması tam bir matematik deha işiydi. Burada akşam güneşini yakalayamasak bile hayal etmemize hiçbir şey engel olamaz. Ardından dinleyeceğimiz eserle ruhumuzu biraz dinlendiriyoruz. Jules Massenet'in Thais operasından o meşhur göz yaşartan keman solosu, Meditasyon. Baş kemancı Rainer Honeck'in yayından çıkan her ses öyle sıcağında gününüze serinlik getirsin.

Şef Lorenzo Viotti yönetiminde Viyana Filarmoni Orkestrası bas bariton Sir Brin Terfel'e Richard Wagner'in eserinde eşlik etti. Viyana Filarmoni Orkestrası ardından Massenet'in bir eseriyle yer aldı. Bu kez keman soloda baş kemancı Rainer Honeck vardı. Maurice Ravel'in empresyonist başyapıtı Daphnis ve Chloe

Viyana Filarmoni Orkestrası, Şef Lorenzo Viotti yönetiminde Ravel'in Daphnis ve Chloe başlıklı 2 numaralı suitinden bölümler sundu. Gelelim gecenin belki de Viyana Filarmoni tarihinin en nükte dolu anına. Programın resmi kapanış eseri ne bir opera ne de ağır bir senfoniydi. Jerry Buck'ın meşhur Damdaki Kemancı müzikalinden Tevye'nin o bildiğimiz şarkısı If I Were a Rich Man. Düşünün, dünyanın en aristokrat, en ciddi kabul edilen orkestrası arkada çalıyor, Sir Brin Terfel sahnede yabba dabba doo ba doom diye göbek atarak zengin olma hayalleri kuran bir sütçüyü canlandırıyor. Eleştirmenler bu finalleri için Viyana elitizmin kalesini yıktı ve müziğin aslında ne kadar birleştirici ve halka ait olduğunu gösterdi diyerek tam not verdiler. Bu harika konserin resmi kapanışını biz de programımızda yapalım. Jerry Buck ve Sir Brin Terfel işbirliğiyle hepimizin içini kıpır kıpır edecek o şarkı, If I Were a Rich Man.

I should be what I am. Would it spoil some?

Müziği hak ettiği derinlikte yaşayanlara ve paylaşanlara ne mutlu diyoruz. Program yapımcımız Gül Karaman, teknik yapımda Semahat Şallı, Necmiye Şahin ve ben Hafize Okan. Haftaya Perşembe aynı frekansta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Eskiden yeniye.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: ve toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.
1: Değerli dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. TRT Radyo İşte, Besteci ve Toplum programında tekrar birlikteyiz. Müzikolog Brian Travel ve Johann Silbermann, Rönesans dönemi müziğini günümüz dinleyicisi açısından ele alırlar. Travel, günümüz insanının Rönesans'la ilgili müzik dışında birçok şeyi bildiğini söyler. Yani dönemin resimleri ve heykellerini müzelerde görebilme şansı vardır. Edebiyat yapıtlarını okuma, o dönemde yazılan tiyatro yapıtlarını bugün izleyebilme gibi. Binalarda dolaşabilir, sarayları gezebilir. Ancak müzik söz konusu olduğunda durumun değiştiğini söyler. Söz gelimi, dönemin iki belirgin ismi Dufay ve Dunstable gibi bestecilerin bilinmediğinin altını çizer. Burada da karşımıza konuşulması gereken iki konu çıkar. İlki Rönesans'ın bir dönem olarak günümüz tarihçilerince çok geç ele alınmasıdır. Dönemin toplumsal yapısı 1950'lerde çalışılmaya başlanır. Politik yapı, halkın beğenisi, müzik yaşamının canlılığı, tarihçilerin merak ettiği konular arasındadır. İkincisi ise sonraki dönemlerde ortaya çıkan büyük ustaların yanında Rönesans ustalarının adının bile anılmamasıdır. Silbermann özellikle bu konuya dikkat çeker. Eğer tarihçiler bile dönemle ilgili çalışmaya 20. yüzyılda yani 500 yıl sonra başladıysa dönem müziğinin günümüz dinleyicisi açısından hiçbir şans olmadığını söyler. Konuyu şöyle örnekler yazar. Bugün bir müzikseverin bir plak mağazasına gittiğinde Rönesans'a ilişkin bir bestecinin ürünlerini görme şansı sıfırdır. Müzikseverlerin kendi diskoteklerindir bu durum aynıdır. Orkestraların programlarına dönem müziğini almaları güçtür. Dolayısıyla der Silbermann, günümüzde Rönesans müziğinin kaderi bellidir. Obrecht ya da Dufay'nin Beethoven ve Mozart gibi isimlerin yanında hiç şansları yoktur. Konuyla ilgilenen bir insan bu isimleri ya radyolarda hazırlanan özel programlarda dinleme şansı bulur ya da Asya'da basılan plak ve CD'lerin peşine düşer. Kimi yazarlar ise bu duruma farklı bir gözle bakmayı yeğler. Sorunun belki de kimi dönemlerin neden daha öne çıktığını sorgulamak olduğunu ileri süren bu gruptaki isimler müzik tarihini besteci özelinde ele alır. Bu durumda da söz gelimi Bach'tan başlayan ve Mozart, Beethoven, Wagner, Liszt, Verdi gibi oldukça geniş bir döneme yayılan besteci grubunun yanında Rönesans bestecilerinin önemsiz kaldıklarını belirtirler. Burada da elbette müzik yazımı, kimi tekniklerin henüz gelişmemiş olması, müzik türlerinin çok kısıtlı olması gibi etkenler belirleyicidir. Yine de çok önemli bir detayın atlandığı vurgulanır. Rönesans, klasik müziğin tarihindeki ilk önemli yapıdır. Barok dönemi hazırlayan, operanın doğuşuna zemin hazırlayan, müziğin toplumsal bağları konusunda tarihçilere ilk ipuçlarını veren 150 yıllık geniş bir dönem. Arada Purcell, Corelli gibi isimlerin barok müziğin tohumdan atması, Bach ve Handel için ortamın hazır olması anlamına gelmektedir. Klavye çalgılarda eşit ilerim Bach'ın elinde doğru çıkar, Rönesans ezgileri Handel karşı ezgisinde canlıdır. Değerli dinleyiciler, barok ustalara yer vereceğimiz programımıza Bach'la başlıyoruz. Keman, flüt ve çembalo için 1044 eser sayılı üçlü konçertoyu kemancı Vladimir Spivakov, flütçü Elena Duran, çembalocu Sergei Bezrutny ve Moskova virtüözleri seslendiriyor.

Bach'ın keman, flüt ve çembalo için 1044 eser sayılı üçlü konçertosunu dinlediniz. Kemancı Vladimir Spivakov, flütçü Elena Duran, çembalocu Sergey Bezrotny ve Moskova virtüözleri seslendirdi. Programımızın ikinci barok ustası Handel, 10 numaralı büyük konçertoyu Yehudi Menuhin yönetimindeki Bad Festival Orkestrası çalıyor.

Handel'in 10 numaralı büyük konçertosunu dinlediniz. Yehudi Menuhin yönetimindeki Bad Festival Orkestrası seslendirdi. Programın son konuğu Pietro Locatelli. Bestecinin re minör keman sonatını kemancı Fabio Biondi ve Europa Galanta topluluğu seslendiriyor.

Pietro Locatelli'nin re minör keman sonatını dinlediniz. Kemancı Fabio Biondi ve Europa Galant topluluğu seslendirdi. Değerli dinleyiciler, programımız burada sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Halim Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. Hoşçakalın.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu. Sevgili dinleyiciler, İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bugün Türk beşlerinden Hasan Ferit Alnar'dan söz etmek ve eserlerinden örnekler vermek istiyoruz. Sanatçımız 11 Mart 1906 ile 30 Temmuz 1978 tarihleri arasında yaşamıştı. 20. yüzyılın ilk yarısındaki çok sesli Türk müziği girişiminin öncü 5 Türk bestecisinden biriydi. Klasik Türk müziği ögeleriyle Batı müziği tekniklerini bağdaştırma çalışmalarıyla tanınıyordu. Kanun ve yaylı sazlar orkestrası için konçerto, violonsel konçertosu en önemli eserlerindendir. Alnar, klasik Türk müziği unsurlarının ve klasik müzik tekniklerinin uyumunu sağlamaya yönelik çalışmalarıyla tanınır. Bestecimiz Ferit Alnar, şimdi sunacağımız Kanun Konçertosunu 1946 yılında Roma'da bulunduğu sıralarda yazmaya başlamış ve ertesi yıl Ankara'da tamamlamıştı. Kanun Konçertosu ilk olarak 1951 yılında Viyana Radyosu'nda Viyana Filarmoni Orkestrası eşliğinde icra edilmiş ve yayınlanmıştı. Eserin ilk bölümünün temasını Giriftsen Asım Bey'in Rast Peşrevi'nden esinlenip kullanmıştır. Kadansta kanun taksimi sergilendikten sonra ana temanın tekrarlanmasıyla bu bölüm biter. Besteci daha sonraları konçertonun 3. bölümünü beğenmemiş ve bu bölümü yeniden yazmıştı. Şimdi Ferit Alnar'ın Kanun Konçertosu'nun bu 3. bölümünü kanun sanatçısı Esra Berkman'dan dinleyeceğiz. 40. vefat yılında Ferit Alnar Sempozyumu çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerde Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Senfoni Orkestrası'nın Ferit Alnar'a Armağan konseri 25 Ekim 2018'de saat 20'de yapılmış, konçertonun her bölümünde ayrı solistler görev almıştı.

Şimdi şef Erdem Çöloğlu yönetimindeki konserden son bölümü dinleyelim. Sahnelerimizden esintiler bu kez Ankara'daki Anadolu Üniversitesi konser salonundan yankılanıyor.

Ferit Anlar'ın Kanun Konçertosu'nun 3. bölümünü Şef Erdem Çöloğlu yönetimindeki Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Solist, kanun sanatçısı Esra Berkman'dı. Sevgili dinleyiciler, Türk Beşlerinden değerli bestecimiz Ferit Anlar, 1946'dan 1952'ye kadar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın şefliğini yapmıştı ve 1955'ten 1960'a kadar Devlet Opera ve Tiyatrosu bünyesindeki Ankara Operası'nda genel müzik direktörlüğünü üstlenmişti. 1961'de emekli olduktan sonra Viyana'ya yerleşti ve Orta Avrupa şehirlerinde konserler verdi. 1964'te Ankara'ya döndü. 1978'deki ölümüne kadar Ankara Devlet Konservatuarı'nda armoni, form bilgisi ve orkestrasyon dersleri verdi. Şimdi sanatçımızın bir başka eserine kulak verelim. Orkestra şefi Orhan Şallıel yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Hasan Ferit Anlar'ın Prelüt ve İki Dans adlı eserini dinliyoruz.

Hasan Ferit Anlar'ın Prelüt ve İki Dans adlı eserini Orhan Şallı El Şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın güzel yorumundan dinledik. Ferit Anlar 1936'da o zamanki adıyla Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası olan bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na şef olarak atandı ve Ankara'da ilk opera temsillerini hazırladı. 1940'da Carla Bert'in sahneye koyduğu Tosca operasının ikinci sahnesini yöneterek opera şefliğine başladı. 1941'de Madame Butterfly operasını ilk Türkçe sözlü büyük opera temsili olarak yönetti. 1940'larda sahnelenen operaların büyük bölümünü ya tek başına ya da ikinci bir kişiyle birlikte Türkçe'ye uyarladı. Bu şekilde 13 yılda Türkçe'ye 6 büyük opera kazandırdı. Biyolonsel konçertosu Hasan Ferit Anlar'ın önemli eserlerindendir. Anlar'a biyolonsel konçertosunu besteleme ilhamını 1938 yılında Nazi tehlikesinden kaçarak Türkiye'ye gelen ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda çalmaya başlayan cello solisti David Zirkin vermişti. Anlar, yakın dostu olan Zirkin'le sürekli görüş alışverişi içinde bestelediği eserini ona

adamıştı. Viyolonsel konçertosu ilk kez 15 Şubat 1943'te viyolonselci David Sirkin tarafından Riyaseti Cumhur Orkestrası eşliğinde seslendirilmişti. Şimdi de sanatçımızın viyolonsel konçertosunun 3. bölümü olan Allegro con Brio bölümünü solist Münif Akalın ve orkestra şefi Hakan Şensoy yönetimindeki Mersin Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası'nın yorumuyla dinleyelim.

Ferit Alnar'ın Biyolonsel Konçertosu'nun 3. bölümünü solist, çellist Münif Akalın ve orkestra şefi Hakan Şensoy yönetimindeki Mersin Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası'ndan dinledik. Değerli dinleyenler, Ferit Alnar, Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası'nın şefi Doktor Priyatrios'un 1946 yılında ani ölümü üzerine orkestranın şefliğini üstlenmiş ve 6 yıl boyunca bu görevi sürdürmüştü. Sağlığının bozulması üzerine bırakmak zorunda kaldı. 1949 yılında film müziği alanına yöneldi. Cahide Sonku'nun Vatan ve Namık Kemal filminin, 1953 yılında Muhsin Ertuğrul'un Halıcı Kız filminin müziklerini yaptı. 1940'lı yıllarda evlendiği ve hazırladığı hemen tüm operalarda soprano başrollerini üstlenen eşi Ayhan Aydan'la evliliği 1952'de sonlandı. 1957'de Avusturyalı Hilde Hassel'la evlendi. Hilde Hassel daha sonra Sevin Alnar adını almıştı. Şimdi Ferit Alnar'ın keman, piyano ve violonsel için Trio adlı eserinin 4. bölümü olan Doğaçlama ve Marşı dinleyeceğiz. Eseri piyanoda Mehru Ensari, kemanda Cihat Aşkın ve violonselde Gülgün Akagün Sarı Sözen'le Anadolu Yaylı Çalgılar Dörtlüsü yorumuyla dinleyelim.

Hasan Ferit Alnar'ın keman, piyano ve violonsel için triyosunu, piyanist Mehru Ensari, kemancı Cihat Aşkın ve çellist Gülgün Akagün Sarı Sözen'le Anadolu Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden dinledik. Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses'le Türk Beşleri olarak anılan ilk kuşak besteciler arasında yer alan Ferit Alnar, grup içinde müzik öğreniminin ilk dönemini klasik Türk müziği çevrelerinde geçiren tek bestecidir. Eserlerinin ezgi kuruluşlarında ve ritim yapılarında Türk müziğinden geniş ölçüde esinlenmesine karşın armonize ettiği türküler dışında Batı'nın geleneksel müzik biçimlerinden de ayrılmamıştır. Kanun Konçertosu'ndan başka hiçbir eserinde yerel çalgı kullanmadı. İlk kuşak Türk bestecileri içinde eski ve yeni eserleri arasında gerek besteleme tekniği gerek müzik anlayışı yönünden en az fark olan, zamanla en az değişen sanatçıdır. Sıradaki eserimiz bestecimizin keman, piyano ve violonsel için Trio adlı eseri. Eseri kemancı Cihat Aşkın, violonselci Gülgün Akagün Sarı Sözen ve piyanist Mehru Ensari'nin yorumlarıyla dinleyelim.

Hasan Ferit Alnar'ın keman, piyano ve violonsel için triyosunu piyanist Mehru Ensari, kemancı Cihat Aşkın ve violonselist Gülgün Akagün Sarı Sözen'den dinledik. TRT Radyo için çok değerli dinleyicilerim, bugün sizlere konuk ettiğimiz Türk beşlerinden besteci ve devlet sanatçısı Hasan Ferit Alnar, 1968'de bir bankanın siparişi üzerine Yunus Emre seminerinde seslendirilmek üzere 10 Yunus Emre İlahisi Koro Suiti adlı yapıtını besteledi. 40. yıl jübilesini 17 Nisan 1970 günü Ankara'da Devlet Konser Salonu'nda yaptı. Son eseri 1973 yılında yazdığı konuşma ve orkestra için Senfonik Parça adlı bestesidir. Eser 16 Kasım 1973'te seslendirildi. 27 Temmuz 1978 günü Hasan Ferit Alnar Ankara'da hayatını kaybetti. Hasan Ferit Alnar'ın 1935 yılındaki bestelerinden olan İki Türk Dansı, Azusa Pasifik Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın konserinde seslendirilmişti. Orkestrayı Naci Özgüç konuk şef olarak yönetmişti. Şimdi bu güzel parçayı bu konserin kaydından dinliyoruz.

Azusa Pasifik Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın konuk şef Naci Özgüç'ün yönetimindeki konserinden Ferit Alnar'ın İki Türk Dansı eserini dinledik. Değerli dinleyenler, sahnelerimizden esintilerin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bugünkü programımızı Türk Operası'na sanatçı ve yönetici olarak çok sesli eğitim camiasına da eğitimci yönüyle büyük katkılar sunan Türk beşlerinden devlet sanatçımız Hasan Ferit Alnar'a ayırdık. Değerli sanatçımızı saygıyla anıyoruz. Sahnelerimizde kalan başka hoş sedaları paylaşmak üzere haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Bizler, teknik yönetmenimiz Erol Doğu ve mikrofonda ben Ebru Erkekli saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşçakalın. Sahnelerimizden esintiler.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Kiminin bestecilik macerası 7 yaşındayken bir menüe ile başladı. Kimi 14 yaşında annesi için bir vals yazdı. Kimi çocuklar çalsın ve söylesin diye besteledi. Klasik müzik bestecilerini bir de çocukken veya çocuklar için yazdığı eserlerle tanıyalım mı? İlhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Opus 1 her cumartesi 11.15'te TRT Radyo 3'te.

Sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 3'e hoş geldiniz. Tren yolculuğu programımız başladı. Bugünkü programda dünyanın farklı ülkelerinden keyif alacağınızı, beğeneceğinizi umduğum şarkılar var. Tren penceresinden akıp giden manzaralar gibi farklı ülkeler arasında müzikal bir yolculuğa çıkacağız. Portekiz'in fadosundan İspanya'nın sıcak ezgilerine, İsveç'te hatta İtalya'dan, Katalonya'dan Amerika'ya uzanan bir seçkide ortak olan şey güzel melodiler ve insan ruhuna dokunan hikayeler. Bugün teknik yapımda Tamer Yılmaz bizlerle birlikte. 13 şarkı var programda ve hemen ilk şarkıyla başlayalım. Groovy Kind of Love. 1965'te yazılan bu klasik eser yıllar içinde birçok sanatçı tarafından yorumlandı. En bilinen versiyonlarından biri Phil Collins'e ait. Sıcak melodisi ve sade sözleriyle sevginin en doğal halini anlatıyor.

Şimdi sırada bir ABBA şarkısı var. Son yıllarda yaklaşık 40 yıl aradan sonra yeniden topluluk bir araya gelmişti ve bu albüm, Voyage adını verdikleri bu albüm ve bu tabii çalışmanın bence en duygusal şarkılarından bir tanesi, dostluğun, sadakatin ve yıllara meydan okuyan güven duygusunun şarkısı I Still Have Faith in You.

geleneğini yansıtan bir eser bu. Kapanmış bir kalbin yeniden açılmasını anlatıyor. Tutkulu melodisiyle İspanyolca balatların bence en güzellerinden bir tanesi.

Tren yolculuğunda sırada Me quedo contigo var. Seninle kalıyorum anlamına geliyor. İspanyol müziğinin sıcaklığını taşıyan bir eser bu. Sevilen insanın yanında olmanın huzurunu anlatıyor. Bugünkü programda gerçekten bu İspanyolcanın güzel şarkıları bizlerle birlikte. Programdaki üçüncü şarkıda tabii Josh Dalaras'ın sesini duyduk. Dördüncü şarkıda ise Maria Rodes seslendiriyor. Birlikte dinleyelim.

radyolarınızı eğer yeni açtıysanız TRT Radyo 3'te Tren Yolculuğu devam ediyor. Bizi trt.net.tr adresinden dünyanın her tarafından takip ettiğinizi biliyorum. Ayrıca akıllı telefonlardaki TRT Dinle uygulamasıyla da bütün radyo programlarımızı takip etmek mümkün. Sırada Fado'nun kraliçesi var. Amalia Rodriguez, Aminha Canção. Portekiz Fado'sunun efsane ismi. Amalia Rodriguez'in sesinden benim şarkım anlamına geliyor Portekizce'de. Lisbon sokaklarının hüznünü ve kader duygusunu taşıyor. Ben İstanbul'a benzetiyorum. Yılda bir döneme kadar bir iki kez gitmeye çalıştığım şehirlerden biriydi. Romantik bir yapısı var. Hem Akdeniz şehri hem Atlantik şehri bir anlamda. Hem Avrupa hem biraz Akdeniz, böyle farklı kültürleri bir araya getiren, değişik bina görüntüleri, değişik bina yüzlerine sahip olan güzel bir şehir ve akılda kalan melodileriyle günümüze ulaşan şarkılarla bizlerle birlikte.

Tren yolculuğunda devam ediyoruz. Like an angel passing through my room. Evet, bu ABBA'nın en sade ve en etkileyici bestelerinden bir tanesi. Sessizliği, yalnızlığı ve anılar arasında kaybolmayı anlatan ve adeta fısıltıyla söylenen bir veda şarkısı.

Teknik yapımda Tamer Yılmaz ve ben Hakan Çelik devam ediyor. Tren yolculuğu programı 7. şarkıda I'm Yours, bu şarkının adı. Romantik filmlerde de kullanılan bu sıcak eser, karşılıksız sevginin ve teslimiyetin bir zarif anlatımı, samimi melodisiyle dinleyeni hemen içine çeken bir şarkı. Umarım keyif alırsınız. Bilinen bir şarkı aslında.

Tren yolculuğuna Barbara Streisand ve Neil Diamond'ın unutulmaz düetiyle devam edelim. Bir ilişkinin zamanla değişmesini ve küçük jestlerin bile aslında ne kadar değerli olduğunu anlatan klasiklerden bir tanesi You Don't Bring Me Flowers.

Evet, şimdi sırada Dionne Warwick ve Dolly Parton'ı bir araya getiren bir şarkı var. Gerçekten farklı türlerin iki büyük sanatçısı, bir gospel klasiği bu. İç huzuru, umudu ve manevi dinginliği anlatan bir şarkı. Sakin melodisiyle adeta dinleyeni yavaşlatan eserlerden biri. Gerçekten hayat o kadar yoğun, o kadar sıkışık ve bazen gergin ki, hele büyük şehirlerde böyle bir tempoyu yavaşlatmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz çoğunlukla. Peace Like a River bu şarkının adı.

Andrea Bocelli, Türkiye'yi çok seven ve sık sık gelen, konserler veren bir sanatçı. Tabii Celine Dion da müzik dünyasının çok büyük bir ismi. Sağlık sorunları yaşadığı için müzik çalışmalarını ara vermek zorunda kalmıştı. Dinleyeceğimiz şarkı The Prayer. İki büyük sesin buluştuğu modern klasiklerden bir tanesi, İngilizce ve İtalyanca söylenen bir eser. Barış, umut ve insanlık için edilen evrensel bir dua niteliğinde adeta.

TRT Radyo 3'te tren yolculuğunun artık sonlarına yaklaşıyoruz. Katalan müziğinin en önemli eserlerinden biri. Sırada Pablo Casals, besteci ve onun sayesinde bütün dünyada tanındığı kuşların şarkısı anlamına geliyor ve özgürlüğün simgesi olarak kabul ediliyor. Bugünkü programda gerçekten çok kuvvetli bir viyolonsel duyacağız. İnsan sesine cello bir başka ifadeyle en yakın enstrümanlardan bir tanesi. El Cant dels Oses bu şarkının, bu bestenin adı.

bir klasik müzik dokunuşu da katmış olduk bugünkü programa. Sırada Milva var, İtalyan müziğinin büyük ismi, İtalyan sanatçının yorumladığı eser Violino Cigano. Bu kemanın tutkusunu ve Doğu Avrupa'nın romantik atmosferini dinleyiciyle buluşturan güzel bir beste.

programımızı kapatırken It Hurts to Say Goodbye. Veda etmenin zorluğunu anlatan unutulmaz bir klasik, hüzünlü fakat zarif melodisiyle ayrılığın evrensel duygusunu en sade biçimde yansıtıyor. Bugünkü programda gerçekten keyif aldığım şarkılar, beğendiğim şarkıları sizlerle paylaştım ve It Hurts to Say Goodbye bizlerle birlikte.

Evet, Margaret Whiting'den dinledik. Bugünkü programda 13 şarkı vardı TRT Radyo 3'te Tren Yolculuğunda. Programımızın artık sonuna gelmiş olduk. Tamer Yılmaz vardı teknik yapımda. Ben Hakan Çelik, hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum. Gelecek hafta yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçağ TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Cazın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından diplomasi trafiği Ankara'da hız kesmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Slovakya, Karadağ ve Arnavutluk liderleriyle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. NATO-Ankara zirvesi sona erdi. 3 gün süren zirvede Esenboğa ve Ankara havalimanlarına 83 iniş 62 kalkış olmak üzere 145 uçuş yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yoğun hava trafiğinin başarıyla yönetildiğini söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Maldon Hall hava üssünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı, dedi. Amerikan Başkanı zirve kapsamında görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, NATO-Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü, gerçekten çok başarılı geçti, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. Amerikan Başkanı Trump'ın katsa açıklamaları memnuniyetle karşılanırken, savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisini yineledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık, TSK'nın kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi öne çıktı. 50 milyar doları aşan anlaşmalarda Türkiye dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı. Askeri nakliye uçağı A400M üretim ortaklığı yeni siparişlerle sürecek. Türkiye uzay, gözetleme ve enerji güvenliği projelerinde önemli görevler üstlendi. Çelik kubbenin de NATO sistemlerine entegrasyonu hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO-Ankara zirvesiyle ilgili tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde bu yıl 134 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu da söyledi. Yeni nesil suç örgütlerine alan bırakmayacağız, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyonuyla yaşlıların yaşam kalitesinin artırıldığını söyledi. Evde bakım yardımını Haziran itibarıyla 15.755 lira olacaktı.

olarak güncelledik dedi. Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. Yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanteri yerli silahlarla güçlenmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı NATO tatbikatının yıldızı Bayraktar TB3 ile menziliyle göz dolduran elektrikli zırhlı araç EZPT'lerin kara kuvvetlerine teslim edildiğini duyurdu. Washington Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıların savaş suçu olduğunu belirtti. İran ordusu Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldı. Soykırımcı İsrail Gazze şeridindeki saldırılara son vermiyor. Son saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Gazze kentinde Filistinliler İsrail'in sarı hattın genişletilmesine yönelik politikalarını protesto etti. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor. İsrail unsurları El Halil kentinde Filistinli 3 ailenin barındığı binayı yıktı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Moskova yönetimi Ukrayna kentlerini vurdu. 9 Ukraynalı hayatını kaybetti. Ukrayna'da dronlarla Rus tanker ve enerji tesislerine hedef aldı. Haberleri sunduk.

TRT Radyo 3 frekanslarında Müzikol her perşembe olduğu gibi başladı. Ben Can Ayhan. Yaklaşık bir saat boyunca radyonuzda olacağım. 1977 Havana Candy albümünden Little Baby ile ilk olarak bizlere eşlik eden isim Patty Austin'di. Az sonra Neville Brothers burada olacak. Ayrıca saat içinde Curtis Hairston, The Pointer Sisters, John Morales ve daha fazlası konuklarımız. Hoş geldiniz.

1980'li yıllardayız müzik holde. Öncelikle The Neville Brothers'ın 1989 senesinde satışa çıkardığı Yellow Moon albümünün isim sahibi şarkısını sizlere sunduk. Johnny Taylor ise 1982'den seslendi. Just Ain't Good Enough albümünden What About My Love kulaklarınıza ulaştı. Şimdi ise Curtis Hairston burada.

Forest'in Hooked On You eseriyle müzikal dinlemeye devam ediyorsunuz. Özellikle koleksiyoncular ve DJ'lerin ilgi gösterdiği dönemin dans hitlerinden bir tanesiydi. Curtis Hairston'ın kendi ismini verdiği 1986 çıkışlı albümünün açılışında duyduğumuz Chillin' Out'a da yer verdik yayınımızda. Atmosphere'la devam ediyoruz.

Yayınlarımızda çok sık çaldığımız bir grup Loose Ends. Bir önceki bölümde de bir eserlerine yer vermiştik. Şimdi ise Gonna Make You Mine'la saat içinde kendilerine yer buldular. Daha evvel ayrıca Lolette MacDonald'dan dinlediğimiz Extra Special bu hafta bu sefer Atmosphere yorumuyla Radyo 3'te çaldı. Günümüze daha yakın üretimlere geçiş yapıyoruz şimdi de. Ayrılmayın lütfen.

Müzik Hold'de saatin sonuna doğru seçkilerin rengini biraz değiştirdik. Alaaddin Kerufi ve Mia Castillo'nun 2025 yılından çalışmaları I Don't Know günümüze eşlik etmişti. Öncesinde ise duyduğumuz James Brown'un menajeri tarafından 1960'larda şarkı söylerken keşfedilen Gloria Ann Taylor'da Me Verti eserinin Mojito Bros Refrito versiyonunu duyduk. Space Shifters'a geçiyoruz şimdi de. Give Me Something Better dinleyeceğiz.

Black Ivory'den Mainline ilk programlarımızdan birinde daha önce çalmıştık. Şimdi ise John Morales Main Club mixiyle yeniden hatırladık bu güzel eseri. The Space Shifters ve Hobby Frankie çalışması Giving Me Something Better'da 2022'de satışa sürülen Let Loose albümünden çaldı. Jay Caruso'nun bir disco klasiğine dönüşen Dance A Little Bit Closer yorumuyla az sonra bu haftalık seçkimizin sonuna geleceğiz. Ben Can Ayhan. Müzikol programını her perşembe sizler için TRT Radyo 3'te hazırlayıp sunuyorum. İlerleyen haftalarda aynı gün ve saatte yeniden karşılaşmak üzere herkese müzik dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

Dünya listelerinin zirvesindeki hit şarkılar, yükselen yeni favoriler ve çıkış yapmaya hazırlanan örneklerle sizlerleyiz. Müzik dünyasının bugününü ve yarınını aynı programda buluşturuyoruz. Pop to Rock, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılış Romanya'da. Pop ve dans müziği elektronik dokunuşlarla birleştiren Ina, modern Avrupa sound'unun hala en güçlü temsilcilerinden biri konumunda. Yeni tekli onun enerjik vokaliyle şekillenen With Away. Pop to Rock.

90'ların unutulmaz klasikleri yeni nesil elektronik yorumlarla yeniden hayat buluyor. Alman DJ ATB'nin 1998 yılında bir numara yaptığı şarkısı 9 PM. Ancak bu kez Synthrax'in hazırladığı cover versiyonuyla.

Syntrax'in ardından Avustralyalı rapper The Kid Laroi, 2023 albümü The First Time'ın özel baskısında yer alan liste tekli Girls. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra İsveçli şarkıcı Lee ve ülkesinde ilk onda yer bulan final albümü The After Party'den Lucky Again burada olacak. I don't know your plans. I just wanna

Adıyla Teddy Swims. Güçlü ve duygu yüklü sesiyle hayran sayısı hızla artıyor. 80'ler rock dokunuşlarıyla soul ve R&B unsurlarını harmanlayan yıldız isim Mr. Know It All'la Avrupa'da bir numara yolunda.

pop ve akustik folk etkili müziğiyle İtalyan asıllı İngiliz şarkıcı Jack Sarretti, yeni albüm We Will Always Be The Way We Were ülkesinde 2 numaraya ulaştı, ancak zirvedeki Olivia Dean ve The Art of Loving albümünü bir türlü geçmeyi başaramadı. İskoç yıldız Katie Tunstall'la birlikte Tempting Fate ve Jack Sarretti.

Liana Ford, Slow Burn dinledik. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından pop durak, hit ve yeni şarkılarla saat 19'a dek sizlerle. Şarkılarında küçük kasaba hayatını, nostaljiyi, dostlukları ve aile ilişkilerini samimi bir dille anlatmasıyla tanınan Noah Kahan, Amerika, Kanada, Avustralya, Hollanda, Almanya, İskoçya ve İsviçre'de bir numara olan The Great Divide albümünden

Anın ardından The Hurt ve Humble Pie kariyerli Peter Frampton, klasik rock ve blues çizgisinde yayınladığı, umut, dayanıklılık ve yaşam mücadelesini ön plana çıkardığı Carry the Light albümünden Sheryl Crow'la birlikte Breaking the Mold.

Pop Durak'ta İngiliz grup The Smiths kariyerli Johnny Marr, 2 Ekim'de yayınlanacak solo albüm The Age of Everything için son hazırlıkları yapıyor. Albümün habercisi...

Toprak grubu Why Don't We üyesi Jonna Marey buradaydı. Yeni solo tekli Summer Nights in June dinledik. 1991 yılında kurulan alternatif rock grubu Eels. Kadrosu yıllar içinde sık sık değişse de grubun merkezinde her zaman Mark Oliver Everett var. 16 Ekim'de hayranlarıyla buluşacak Cookie Happened albümünden Cabin Hand ve Eels.

İngiliz yıldız Ray'in güçlü ve teatral vokaliyle ön plana çıkan retro esintili R&B, gospel ve soul unsurlarının modern pop anlayışıyla buluştuğu bir numara tekli Where Is My Husband?

Önceki yıl Stargazing adlı şarkısıyla Billboard listelerinde bir numara olan Miles Smith, radyolarınızda 2025 yılında listelerde gördüğümüz Stay If You Wanna Dance.

Avustralyalı şarkıcı Natalie Imbruglia buradaydı. Konuğumuz 2009 yılında ülkesi İngiltere'de katıldığı bir yetenek yarışmasını kazanıp üne kavuşan Joe McElderry. En yenisi Love Me Out Loud.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak Nostalji Turu'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Herkese iyi akşamlar sevgili dinleyenler. Bir kez daha bir aradayız. Bu hafta sizlere farklı örnekleri yine dinleterek programımızda karşınızda olacağız. Şimdiden keyifli bir caz saati diliyorum. Victor Wooten programımızda 2012 yılındaki bir parçasıyla yer alacak. Bu çalışmada perdeli ya da perdesiz baslar, hatta iPhone telleriyle ton ve renk kattığı üst üste kayıtlarda varoluşunu her zamanki gibi kanıtlıyor. Bir basçı ordusunu da yanına alarak bir albüm hazırlamış. Evet, gerçekten şaka değil, 15 basçı daha bu albümde yer alıyordu. Wooten ise cello, gitar, basın her türü, piyano ve hatta elleriyle, ayaklarıyla ses çıkardı. Çalışmaları da bu parçalarda yer alıyor. Evet, biz de hemen Victor Wooten'dan bir çalışmayı radyolarınıza getiriyoruz. Değerli dinleyenler, programımız başladı.

Saksafonda Jan Garbarek, piyanoda Marcin Masilevski, trompette Tomasz Stanko, konuk katılımcı olarak Manu Katya'nın davulculuğuna eşlik ediyorlar. Her biri birer yıldız olarak Avrupalı müziğin ve cazın yeni yüzünü tanıtıyorlar. Yapımcı Manfred Aher'in birleştiriciliğinde önemli bir caz kazancı olarak radyolarınızda.

Değerli dinleyenler, Tore Brunborg'un saksafonlarını bu defa bir trompetçiyle, yine Avrupa'nın lider isimlerinden biri olan Nils Petter Mölwer ile bir araya getirmiş olan Manu Katché, ortaya çıkan sound'a en büyük katkıyı geriye gelen bir tarih gibi duran Hammond Org sesleriyle bütünleyerek bir müzik yaratmış. Short Ride isimli parçada akıcı bir çalış içinde buluşan müzisyenler, Jim Watson'ın işte bu Hammond klavyesi üzerine keyifli doğaçlamalar sıralıyorlar. Short Ride'a kulak verelim.

Şimdi büyük bir ustaya, caz tarihinin modern döneminde oldukça fazla üretimde bulunmuş çok özel bir ismine geçeceğiz bu defa. Kendisine yalnızca iki parça ayırdık ancak dinleyeceğiniz 25 yıllık aralarla ortaya koyacağı çalışları hem onun neden yetenekli ve özel bir müzisyen olduğunu gösterecek hem de düzinelerce albümünün yanında son derece sınırlı bir dinleyiş olarak kalacak. Modern cazın en çarpıcı müzisyenlerinden biri kabul edilen Archie Shepp uzun müzisyenlik yolculuğu içinde birkaç kez ziyaret ettiği İstanbul caz dinleyicisine ilerleyen yaşıyla başarılı konser zevkleri aktardı. Archie Shepp, dehası, öfkesi, nefesindeki o sert ya da zaman zaman şiirsel sololarıyla, kompozisyonlarındaki cümlelerindeki güçlü duygu birikimleriyle müziği yaratan bir duayen, bir büyük usta. Shepp, kökleri caz geleneğinin içinden gelen tüm akımları harmanlayarak çalan ve dinleyene yüreğini açıkça sunan dev bir müzisyene dönüşüyor. Serbest stilini de biraz da edebiyat dolu geçmişinin birikimiyle birleştiriyor. Archie Shepp, aykırı fikirlere sahip bir müzisyen ve bunu geçen yüzyılın son çeyreğinden bu yana uzunca süren bir yolculukla bunu bir müzikal yolculuğun parçası haline getirmiş.

Yıllar içinde azalan öfkesini sanki yoğunlaştırdığı ve süzülmüş bir öze dönüştürmüş tarzıyla yoluna devam eden ve sayısız albüm sahibi

bu müzisyenden. Şimdi bir balat parça dinleyerek başlayacağız. Satır aralarında isyankarlığını da bulabileceğimiz bir parça bu. Piyanist Chango Day'nin girişini yaptığı Rigard isimli ortak çalışmada uzun sololarıyla Artichoke Quartet'i getiriyoruz mikrofonlarımıza.

0: your warmth.
1: Bu müthiş müzisyen için pek çok şey yazılmış ve anlatılmıştır. Onunla ilgili bir yorumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor Ornette, Free Jazz'ın tanrısı tanımlamasına uyacak onca albüm çalışmasında Shep'in en önemli özelliği fusion taraftarı olması ve öncelikli olarak da diğer siyah müziklerle buluşmaya çalışması tüm albümlerinde öne çıktı. Caz hakkında hiçbir bilginiz olmasa bile Shep'i bir kez dinlediğinizde bir daha aklınızdan çıkaramazsınız. 4,5 numara reed'le çalarmış gibi çıkan sert ve keskin tonuyla avantgarde free jazz'a ne kadar yatkın olduğu tartışılmaz bir gerçek.

Bu arada ben de bilmeyenler için şu bilgiyi araya girip eklemeliyim. Saksafoncular üfledikleri kısımda özel bir kamış kullanırlar ve bu kamışlar dereceli olarak tercih edecekleri tonu belirleyen özelliklere sahiptir. Ornette burada buna değiniyor ve devam ediyor. Ancak bu tonla balat oluşturması akıl almaz olmanın yanında özel ve değerliydi. Gençliğinde Ornette Coleman'a özenerek çalmaya başlamış, kısa zamanda Coltrane'e daha yakın olduğunu düşünerek tenor saksafona geçmiş ve enstrümanını sabitlemiştir.

0: Tonu çok serttir. Farrah Sanders'ın kapak numaralarından ya da Tina Brooks'un alt notalarından bahsetmiyorum. Bu ton onlardan da sert. But Beautiful yorumunda dahi öyle. Öyle ki kimi zaman tizleştiğinde birkaç sent saptığını düşünürsünüz. Oysa Shep kendi halini çalmaya devam etmektedir. Karakteristiklerinden biri de budur zaten. 60'ların ortalarında gençliğinin en verimli döneminde Anthony Braxton, sonra Alan Silva, Leslie Bowie, Dwayne Redman ve Don Cherry ile tanışıp çalışmıştır. 70'lerdeki avantgard tutkusunun ardından balatları da ihmal etmemiş, standartlara farklı açılardan yaklaşmakla birlikte bu konudaki hakimiyetiyle adeta dudak uçuklatmış bir müzisyen. Yılların değiştiremediği nefis tonuyla her daim özel cazcılardan biri olmuştur, olacaktır. Evet, böyle diyor Ornette. En güzel pasajlara sahip bu açıklamalar Archie Shepp'i iyi anlatıyor.
1: Is all I need. You fulfill my fantasy.
0: Şimdi size yine upuzun bir parça dinleteceğiz. Hem Amina'nın sesi ve piyanosu hem de Archie Shepp'in saksafon doğaçlamaları bu parçada doyasıya yer alıyor. En güzel yanı ise parçanın geri planda muazzam güçlü bir caz orkestrası tarafından desteklenmesiyle olmuş. I Hear the Sound da Attica Blues Orkestra'nın içinde birbirinden değerli müzisyenler de yer alıyor. Trompette Ambrose Akinmusir ve eskilerden Free Jazz'ın liderlerinden davulcu Don Moye ve basçı Reggie Washington bu isimlerin en tanınmışları.

programımızı sonlandıracağız. Sevgili caz severler, son parçamızda ise Trevor Watts ve Muharrem Müzik Drum Orkestrayı radyolarınıza getireceğiz. Parçaları Opening Gambit. Herkese esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın.

Caz Fora. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

İyi akşamlar sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri. Forte başladı. Ben Uğur Aspolat. Yaklaşık bir saat boyunca yine rock dolu bir bölümle sizlerleyim. Kanadalı üçlü Triumph'la başlıyoruz. Grubun gitaristi Rick Emmett parçayı yazarken hastalığıyla savaşan teyzesinden ilham almıştı. Hayatındaki son zorlukla karşı karşıya olan birine ne söyleyebilirsin veya kendine ne söyleyebilirsin diye düşünmüştü. Fight the good fight.

Rick Emmett teyzesinin hastalığıyla mücadelesinden ilham almıştı ama sonunda herkes kendisinin mücadelesinin ne olacağına karar vermeli, neye inanıyor da onun için ayağa kalkacak, zorluklarla yüzleşmeye cesaret edecek mi, engellere rağmen çabalamaya devam edecek mi? İşte insan bu mücadelenin ne olacağını keşfetmeli, bunu yapmaya teşvik edilmeli diye düşünmüştü ve bu Triumph şarkısı Fight the Good Fight çıktı. Şimdi de o mücadele Rod Stewart için hasret oluyor ve bu şarkıyla kavuşmak için, yeniden özgür hissetmek için fırtınalı sularda yelken açıyor. Sailing.

Orijinali Sutherland Brothers'a ait şarkının onların 1972 tarihli Lifeboat albümünde yer alır Sailing, biz yolculuğa Rod Stewart'la çıktık. Muse, modern teknolojinin getirdiği evrimi bir şarkıya taşımak istemişti Matt Bellamy. Tüm bireyselliği terk etmek, kablolar aracılığıyla kolektif bir bütün olmak, genetik mühendisliğiyle inşa edilmiş uzayda dolaşan bedenler veya tüm bireyselliği kaybetmek gibi konular üzerine kafasını yormuştu ve teknolojinin getirdikleriyle ilgili bu ikilemler parçaya yansıdı. Plug in baby.

İnsanın aklına kolayca takılan bir Muse parçası ve tabii Matt Bellamy'nin kullandığı özel yapım elektro gitardan çıkınca bu ses dizisi onu da neslinin en yenilikçi gitaristlerinden biri olarak tanıtmış oldu. Plugin Baby radyonuzdaydı. Şimdi bir caz standardını dinleyeceğiz. Saksafoncu Benny Maupin, bas gitarist Paul Jackson ve davulcu Harvey Mason işbirliğiyle bestelenmiş Herbie Hancock şaheseri 1973 tarihli Headhunters albümünde karşımıza çıkıyor. Genellikle bas gitar sevenlerin, bas gitarla uğraşanların da haberdar olduğu, sevdiği karakteristik bir caz bas yürüyüşü vardır ve bu bir funk temposuyla devam eder. Zaten Herbie Hancock da çalışmanın funk yönüne şöyle değinmişti: "Şunu biliyorum ki hiçbir caz müzisyeni benim dinlediğim funk müziğindeki gibi gerçekten funk çalmıyor. O yüzden nasıl funk çalınacağını bilen cazcılar yerine nasıl caz çalınacağını bilen funkçılarla bir araya geldim. Chameleon."

Chameleon bir caz standardı. Bas gitar sevenler, bas gitarla uğraşanlar çok severler. Funk dinleyenler yine çok severler ve özellikle küçük caz toplulukları bunu sıklıkla repertuvarlarına almayı tercih ederler. Bu parçanın da içinde yer aldığı Headhunters albümü de caz funk'ın adeta tanımlandığı bir Herbie Hancock albümü. Müzik tarihinin de en sevilen albümlerinden biri.

0: Bu Little Red Rooster yorumu da 1964 tarihli The Rolling Stones ilk dönemlerinde sıklıkla başka şarkıları yorumluyordu. Ama neredeyse her yorum onların kendi şarkısı haline geliyordu. Bu da Willa Dixon tarafından yazılan ve ilk kez Howlin' Wolf tarafından The Red Rooster ismiyle kaydedilen bir blues standardı. Stones da şarkıyı Howlin' Wolf'tan dinledi, Sam Cooke'tan dinledi, kendi versiyonunu yaptı. Parça Birleşik Krallık'ta tekli olarak yayımlandı ve grubun listelerde bir numarayı gören başka bir şarkısı oldu. Black Sabbath'ın aynı isimli efsanevi şarkısının 1970'te Belçika'da, Brüksel'de yapılan konser kaydını dinleyeceğiz. Ozzy Osbourne anonsuyla açılıp onun teşekkürüyle bitecek.
1: Last one, I'm gonna call Black Sabbath. Thank you.

Ozzy Osbourne'u yakın zamanda kaybettik. Ailesinin yanında, Buckinghamshire'daki evinde hayata veda etti. Bu da grubun Back to Beginning isimli veda konserinden sadece 17 gün sonrasına denk geliyor. 76 yaşındaydı. O gün pek çok isimden taziye mesajları duymaya başlamıştık. Bu metal öncüsünün cenaze korteji Villa Park'tan yola çıktı. Ozzy'nin çocukluğunun geçtiği Lodge Road'daki evinin önünden geçti. Oradan da trafiğe kapatılmış Broad Street'e yöneldi ve Black Sabbath Köprüsü'nün önünde durdu. Burada Ozzy'nin ailesi hayranların bıraktığı çiçekler, mesajlarla karşılaştı. Belediye başkanıyla bir araya geldi. Ardından kortej Navigation Street'teki Black Sabbath duvar resminin ve grubun ilk konserini verdiği mekanın önünden geçti. On binlerce insan korteji izlemek için güzergah boyunca toplanmıştı. Aynı gün Buckingham Sarayı'ndaki nöbet değişimi töreni sırasında Coldstream muhafızları bandosu grubun Paranoid şarkısını çaldı. Ertesi günde sadece Ozzy Osbourne'un ailesi, grup arkadaşları, yine Ozzy'nin bazı arkadaşlarının ve müzisyenlerin katıldığı belirli bir toplulukla özel bir cenaze töreni düzenlendi. Elton John, Marilyn Manson, Rob Zombie, Zakk Wylde, James Hetfield gibi isimler de oradaydı. Ozzy son istirahat yerinin evi olmasını istiyordu ve kendisinin vasiyeti doğrultusunda o güzel gölün yakınındaki özel aile malikanesi Welder's House'un arazisine defnedildi. Diğer Black Sabbath üyeleriyle birlikte heavy metal'in öncülerinden fırtınalı hayatı, inişli çıkışlı kariyeri, sağlık sorunlarına rağmen sahnelere, müzik dünyasına hep güçlü şekilde dönmüştü. Ayağa kalkmasını, küllerinden doğmasını bilmişti. Birçok ünvanı oldu. Heavy metal'in babası, rock'ın çılgın adamı gibi. Kendi müziğinin metal türünde kategorize edilmesinden hoşlanmıyordu ama. Evet, grubunun sert çaldığını ama metal olarak kabul edilen diğer grupların gerçekten çok daha sert olduğunu söylüyordu. Çünkü ona göre belirli bir türe sıkıştırıldığınızda biraz daha hafif bir şey üretmek, mesela akustik bir parça veya istediğiniz herhangi bir şey yapmak çok zor olabilirdi. O yüzden ona göre eskiden her şey sadece rock müzikti, hala da öyle anılmasını istiyordu. Müziğin dışında ailesiyle birlikte yer aldığı şov The Osbournes televizyonlarda da yeni bir kapı açtı. Ünlü ailelerin yaşamına odaklanan programların öncülerinden biriydi. Ölümünden önce Ozzy'nin hayatına adanmış özel bir sergi açılmıştı. 25 Haziran'da Birmingham Müzesi ve Sanat Galerisi'nde anıları taşıyan eşyalar, fotoğraflar, onun kariyerine, mirasına adanmış eserler yer aldı. Aslında sergi 28 Eylül'de sona erecekti ama Ozzy'nin vedasından sonraki taleplerle, anma törenleriyle bu 2026'ya 18 Ocağı kadar uzatıldı. Bir belgesel de vardı. Ozzy Osbourne Coming Home. Ozzy'nin Birleşik Krallığa dönüşü, sağlık sorunları ve Birmingham'da ölümünden sadece 2 hafta önce çıktığı son konseri belgeliyor. Kimi zaman delilikleriyle, kimi zaman kırılganlıklarıyla, belki ikisi de aynı şeydir, milyonların kalbinde unutulmaz bir yeri var Ozzy Osbourne'un.

Toprak Yıldızı'nın bir dizi sağlık sorunuyla mücadele ettiği bir dönemin ardından geliyor. Sonra da evinde kötü bir şekilde düşmüştü ve 2003 yılında geçirdiği kaza sonrasında omurgasına yerleştirilen metal çubuklar yerinden çıkmıştı. Sonunda Karanlıklar Prensi yine müzikte teselli bulacaktı. 76 yaşına kadar yaşayacak ve ölümünden sadece 17 gün önce de son konserini verecekti. Tony Iommi ve Black Sabbath'ın hikayesi üzerinden devam ettiğimiz seriye de birkaç bölümle döneceğiz yakında. Elbette orada da Ozzy Osbourne'la ilgili hatıralar canlanacaktır. Forte'nin bu bölümünü bitiriyoruz. Ben Uğur Haspolat. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, rock dolu kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Dört dörtlük dans programından herkese merhaba. TRT Radyo 3'tesiniz. Ben Barış Berk'ten. Bu haftanın açılış eseri İnsan Dizi ikilisinden geliyor. The Light Is Up. Keyif dolu bir saat için radyonuzun sesini açma vakti.

Programın ikinci eseri Cruel Deep Inside ve hemen ardından bugünkü 4 Bo Williams planının ilki olan Reckless Talk radyonuzdaydı. Sırada bir Alman var, Manuel Turk ve Heid Needs Love adlı planı dinliyoruz.

Frank Roger White Widow ve sonrasında bugünkü ikinci Bo Williams plağı Night Heat'i dinledik. Şimdi ise üçüncü Bo Williams imzalı plak Digital Extension TRT Radyo 3'te.

peş peşe 3 Kevin Yost prodüksiyonu dinliyoruz. İlk olarak How We Gonna Change Horizons versiyonu. İkinci olarak bu defa Kevin'in stüdyo koltuğunun yanında koltuk çeken dostu Peter Funk ve Digital Deep'e kulak kabarttık. Sırada 2026'nın ses getiren plağı Kevin Yost'tan geliyor yine. Flair yayında.

as happily.

Paul Williams The Edge ile bu haftayı kapatıyoruz. Haftaya Perşembe 21'de TRT Radyo 3'te görüşünceye kadar ben Barış Berk'ten esenlikler diliyorum.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından diplomasi trafiği Ankara'da hız kesmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Slovakya, Karadağ ve Arnavutluk liderleriyle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. ABD Başkanı Trump, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildenhall hava üssünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. Trump, NATO-Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü. Gerçekten çok başarılı geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın katsa açıklamaları memnuniyetle karşılanırken savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisini yineledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayisi öne çıktı. 50 milyar doları aşan anlaşmalarda Türkiye dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı. Askeri nakliye uçağı A400M üretim ortaklığı yeni siparişlerle sürecek. Türkiye uzay, gözetleme ve enerji güvenliği projelerinde önemli görevler üstlendi. Çelik kubbenin de NATO sistemlerine entegrasyonu hedefleniyor. Tarihi NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Devlet ve hükümet başkanlarıyla beraberindeki heyetler ülkelerine döndü. Başkentte uygulanan güvenlik ve trafik tedbirleri de sona erdi. Kızılay, Konya yolu ve Eskişehir yolu gibi bütün güzergahlar yeniden trafiğe açıldı. Yeditepe Üniversitesi'nin

Mezuniyet töreninde bir öğrenci "emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yazılı olduğu pankart açtı. Bazı öğrenciler tepki göstererek pankartın önünü kapatmak istedi. Utanç verici görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı. Üniversite yönetimi olaya ilişkin inceleme başlattı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları yarın ilan edilecek. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin odaklanma becerilerini desteklemek için dijital bir oyun geliştirdi. Pedagojik temelli dijital dikkat geliştirme oyunu Pür Dikkat EBA üzerinden kullanıma sunuldu. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a saldırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerini misilleme olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıların savaş suçu olduğunu belirtti. İran ordusu Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a son saldırısının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Ankara ateşkesin korunması için devreye girdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gelişmeler üzerine İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ve ateşkesle ilgili durumun ele alındığı belirtildi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridindeki saldırısına son vermiyor. Son saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırı devam ediyor. Moskova yönetimi Ukrayna kentlerini vurdu. 9 Ukraynalı hayatını kaybetti. Ukrayna'da dronlarla Rus tanker ve enerji tesislerini hedef aldı. Haberleri dinlediniz.

0: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.
1: Seslerin izindeki yeni yolculuğumuza hoş geldiniz. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Zahide Ağrel. Bu haftaki yolculuğumuzda progresif rock tarihinin en özgün ve en etkileyici seslerinden birinin peşine düşüyoruz. 5 oktavı aşan ses aralığı, sahnedeki zarafeti ve uzun kariyeriyle Annie Haslam, Rönesans'ın unutulmaz eserlerinden solo çalışmalarına, farklı müzisyenlerle gerçekleştirdiği iş birliklerinden bugün hala ilham vermeyi sürdüren performanslarına uzanan geniş müzikal evreninde bizleri ağırlıyor. Haslam'ın eşliğinde rock, klasik müzik ve şiirselliğin iç içe geçtiği büyülü bir yolculuğa başlangıç noktamızı bakalım anlayabilecek misiniz?

Programın açılışını Annie Haslam için en önemli dönüm noktalarından biri olan Can You Understand yaptı. Rönesans'la bu eşsiz sesin ilk buluşması olan Prologue albümü sonrası grubun senfonik rock anlayışını olgunlaştırdığı en dikkat çekici eserlerinden biri olan Ashes Are Burning gelmişti. Albümün açılışında yer alan ve Maurice Jarre'ın Doctor Zhivago filmi için yaptığı müziklere zarif göndermelerle dikkat çeken bu parçaysa grubun klasik ve sinematik etkileri progresif rock'la buluşturan müzikal anlayışını yansıtan en güzel örneklerden birini sunuyordu. Hemen ardındansa Annie Haslam'ın Rönesans dışındaki ilk büyük adımına uzanıyoruz. 1977 tarihli Annie in Wonderland sanatçının İlk solo albümü ve aynı zamanda onun müzikal kişiliğini farklı yönleriyle ortaya koyduğu özel bir çalışma olarak öne çıkmıştı. Albümün açılış parçası If I Were Made of Music ise Haslam'ın müzikle kurduğu bağ adeta bir manifesto gibi anlatıyor.

Yes gitaristi Steve Howe'un 1999 yılında yayımladığı Portraits of Bob Dylan albümü, Bob Dylan şarkılarına getirilmiş özgün yorumlardan oluşuyordu. Albümde farklı parçalarda John Anderson, Phoebe Snow ve Alan Clark gibi isimler yer alırken, It Is All Over Now, Baby Blue için mikrofonun başına Annie Haslam geçmişti.

Cüyan'ın kurucu üyeleri John Wetton ve Geoff Downes tarafından hayata geçirilen Icon projesinin 2005 tarihli ilk albümünde yer alan In The End, Annie Haslam'ın konuk vokal olarak katkıda bulunduğu dikkat çekici eserlerden biriydi. Wetton'ın sıcak ve güçlü vokaliyle Haslam'ın berrak soprano sesini bir araya getiren parça, progresif rock'la melodik rock arasında zarif bir denge kuruyor.

Sıradaki durağımızda bir kez daha Steve Howe'la buluşuyoruz. 1995 yılında yayımlanan Yes Saygı albümünde yer alan Turn of the Century yorumunda grubun kurucusu ve parçanın bestecilerinden biri olan Howe'un akustik gitarına zarif ve samimi bir atmosfer kazandıran sesiyle Annie Haslam eşlik ediyor.

Peter Gabriel ve Kate Bush'un birlikte seslendirdiği unutulmaz klasik Don't Give Up'ın 2017 yılında yeniden yorumlanmış halinde Annie Haslam'la şarkıcı, söz yazarı Jan Klose bir araya gelmişti. Orijinalinden farklı bir uyum yakalayan ikili ise daha sade ve akustik yaklaşımıyla sözlerin taşıdığı umudu ve direnci ön plana çıkarmıştı.

Anne Haslam'ın kariyerinin son dönemine doğru yol alırken, senfonik ve atmosferik yönünü bir kez daha ortaya koyan özel bir çalışmaya uğruyoruz. Besteci, yapımcı ve müzisyen David Minajian'ın 2020 tarihli albümüne adını veren ve Steve Hackett'la Billy Sherwood'un da katkı verdiği 3 bölümlük suite The Sound of Dreams'in ilk kısmında Haslam'ın sesi bize rehberlik ediyor.

0: Programımızın son bölümünde Annie Haslam'ın kariyer yolculuğunun ana durağına dönüş yapıyoruz. 50. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen özel bir gecede Renaissance Oda Orkestrası eşliğinde sahneye çıkmış ve kariyerlerinin farklı dönemlerinden seçilmiş eserleri yeniden seslendirmişti. İlk kez 1978 tarihli aynı adlı albümde yer alan ve grubun senfonik rock anlayışını en görkemli biçimde yansıtan eserlerinden biri olarak kabul edilen A Song for All Seasons bu kayıtta yer alan yorumuyla kapanışa kadar sizlerle birlikte olacak.
1: This is called A Song for All Seasons.

Böylece progresif rock tarihinin en özgün ve en etkileyici seslerinden biri olan Annie Haslam'ın izini sürdüğümüz yolculuğun sonuna geldik. Rönesans'ın senfonik dünyasından solo çalışmalarına, farklı kuşaklardan müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirliklerinden günümüze uzanan kayıtlarına kadar yarım yüzyılı aşkın bir kariyer boyunca bu eşsiz sesin müziğe kattığı zarafete, duyarlılığa ve kendine özgü yoruma tanıklık ettik. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Zahide Arel. Gelecek hafta başka bir usta müzisyenle seslerin izini sürmeye devam edeceğimiz programımızda buluşuncaya dek müzikle kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

TRT Radyo 3'ten iyi akşamlar. Bir hafta daha geride kaldı ve Gri Ses'te bir kez daha birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi Halim Eola Maratonu'nda geçtiğimiz hafta sanatçının tuşlu çalgılarda Barry Miles, Philip Saisse, Mario Parmisiano, davulda Peter Casas ve vurmalı

TRT Radyo işte maraton konuğumuz Aldi Meola'nın tuşlu çalgılarda Bere Mayaz, Philip Saisse, Mario Parmisano, davulda Peter Kassas ve vurmalı çalgılarda Ronnie Crean'ın eşliğiyle gerçekleştirdiği Elysium başlıklı albümünü dinlemeye devam ediyoruz. 2015 yapımı çalışmadan bu hafta sunacağımız son parçalar Etc. in E Major, Etc. in E Minor, Cascade ve Purple and Gold.

Purple and Gold maraton konuğumuz Aldi Meola'nın Elysium adlı albümünden bu hafta sunduğumuz son parçaydı. Ancak gri sesinin sona ermiş değil ve sırada ünlü gitaristin geçen haftalarda tamamını sunduğumuz ve müzik tarihinin en tanınmış gruplarından The Beatles'a övgü niteliği taşıyan All Your Life başlıklı çalışması var. 2013 yapımı bu albümden sunacağımız parçalarsa In My Life

0: TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Aldi Meola'nın Elysium başlıklı 2015 yapımı albümünü sanatçının All Your Life adlı çalışması eşliğinde dinlediğimiz bir gri sesin daha sonuna geldik. Ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Ersoy Haktanır. Gelecek hafta aynı gün, aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Gri Ses.

Müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.

Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik mixler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve ahenkle yol alan program Caz Express her pazartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Ludwig van Beethoven'ın öğretmenlerinden biri olan Avusturyalı besteci Johann Georg Albrechtsberger'in trombon konçertosuna da yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne 20. yüzyılın İngiliz bestecilerinden Malcolm Arnold'la başlıyoruz. Bestecinin İngiliz Sendika Kongresi'nin siparişi

üzerine 1968 yılında kaleme aldığı Opus 97 Peterloo Uvertürünü Ben Gernon yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Malcolm Arnold'ın 1968 tarihli yapıtı Peterloo Uvertürünü Ben Gernon yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Handel'in 1724 yılında Kraliyet Müzik Akademisi için kaleme aldığı Julio Cesar operasından Kleopatra'nın aryasıyla devam ediyoruz.

Handel'in Julio Cesar operasından Kleopatra'nın aryasını soprano Emma Kirkby ve Antik Müzik Akademisi topluluğu seslendirdi. Georg Kurtak var sırada. Bestecinin solo piyano için 1974 yılında kaleme aldığı Elo Yatekok adlı eserinden bölümler dinliyoruz.

Piyanist Life of a Ansnes, Georg Kurtaga'ya 1974 tarihli Elo Yatekok adlı eserden bölümler seslendirdi. İngiliz besteci John Wilbye'ın 1609 tarihli bir madrigal ve Johann Sebastian Bach'a ait bir koral prelüdün solo keman yorumuyla devam ediyoruz.

İngiliz besteci John Wilbye'ın 1609 tarihli bir eserini ve ardından Johann Sebastian Bach'a ait bir koral prelüdün solo keman yorumunu dinledik. Galler'in en çok tanınan kadın bestecilerinden Grace Williams'ın Deniz Eskizleri başlıklı orkestra süiti var sırada.

Grace Williams'ın 1944 tarihli Deniz Eskizleri başlıklı orkestra süitini Roy Goodman yönetimindeki Manitoba Oda Orkestrası seslendirdi. Fanny Mendelssohn'un solo piyano için 1846 yılında kaleme aldığı Opus 6 Sözsüz Şarkılar dizisinden seçkilerle devam ediyoruz.

Piyanist Sylvain Dauphin, Fanny Mendelssohn'un 1846 tarihli Opus 6 Sözsüz Şarkılar dizisinden seçkiler seslendirdi. Avusturyalı klasik dönem bestecisi Johann Georg Albrechtsberger'in trombon konçertosu var sırada.

Johann Georg Albrechtsberger'in trombon konçertosunu solist Heiki Kalaus ve Peter Lilje yönetimindeki Estonya Ulusal Senfoni Orkestrası seslendirdi. Francis Poulenc'in Paul Éluard'a ait Liberté şiirini de içeren metinler üzerine bestelediği İnsan Figürü adlı kantatıyla devam ediyoruz.

Francis Poulenc'ın 1943 yılında bestelediği İnsan Figürü başlıklı kantatını Stefan Parkman yönetimindeki Danimarka Ulusal Radyo Korosu'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Ralph Vaughan Williams'ın Yaylılar için Thomas Tallis teması üzerine fantezisiyle sona eriyor.

Ralph Vaughan Williams'ın tek bölüm halinde bestelediği Thomas Tallis teması üzerine fantezisini Tadaaki Otaka yönetimindeki BBC Galler Ulusal Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno Gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü kökleri 1818 yılına dayanan Burg Müller, Spohr, Mendelssohn ve Schumann gibi isimlerin müzik direktörlüğünü yaptığı Düsseldorf Senfoni Orkestrası'nın 10 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Adam Fischer yönetiminde sahne alan topluluğun solisti Felix Mendelssohn'un birinci piyano konçertosunu seslendirmek üzere davet edilen 1982 doğumlu Çinli piyanist Lang Lang. Konser programından ilk olarak oğul Johann Strauss'un Yarasa operetinin uvertürünü dinliyoruz.